0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

içerken yahut çoplanırken, rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış, dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar.

kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler.

sakalı çatlam sazıyla, gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzam sakalı çatlam.

yanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erşitrase 101 numara ve Halstenbeck'te.
8: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. O sebepten ah geceye.

yerine. O sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

her kimde, ah eller üstünde çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde

bira içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar, yaralıyım yerde kalan

Aldı içeride, çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et, üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse, üstüne gitmişler.

yanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

Ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş gariban maaşıyla. Bu adam

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dal gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: düşer yollar.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Kuzey Alman

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklamlar

0: yorular.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
10: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
11: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
12: Richtig gut, Leute. Ich bin eine Radiomoderatorin. Ich kenne mich aus mit Musik.
13: Rudi, los geht's. Hummus, Avocado Toast. Let's go.
14: Tide Radio. Immer anders.
0: Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Ihre Sachverständiger Bülent und Mehmet Akpınar präsentieren Merhaba Hamburg. Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Araç hasar tespit uzmanları Bülent ve Mehmet Akpınar Merhaba Hamburg'u sunar. Dijital çözüm

0: Selin.
1: Londra'dan beni dinlemeye başladım. Çok keyifli, çok eğlenceli programlarım var. Başarıların devamını diliyorum.
2: Sen var ya, adamsın adam. Bir tane mesaj attım, hemen yayınladın.
3: İyi yayınlar Arif abi. Bomba gibisin maşallah. Aynen devam.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre kilop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Arif. Ben bu jingle'da hakikaten söylüyorum. Buraya çok takılıyorum ya. Söylemesi ne kadar zor ya. Böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz. Hatırlıyor musunuz? Bir arada şey vardı hayatımızda. Çekoslovakyalaştıramadıklarımızdan mısınız gibi. Valla böyle lüzumsuz bir cümle vardı. Malum bilenler mutlaka biliyorlar. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ayrılınca bu lüzumsuz kelimeden de kurtulmuş olduk. Bu... Ama bu da hakikaten söylüyorum bayağı bir lüzumsuz. Böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz. Bunu herkes söyleyemez abi. Allah'a söylüyorum. Gençlik, hepinize merhabalar. Kurban olduklarım. Duydunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Ne diyelim? Çok şükür. Kavuştuk birbirimize. Bir yüzünlü şarkı oldu ayrılık bize. Dün de zaten malumunuz biliyorsunuz. Severek ayrılmıştık gençlik ya. Valla böyle bir şarkı var ya. Severek ayrılalım, aşka hasret kalalım. Eğer mutlu olursak yeniden barışalım. Çünkü biz biraz malız, mantığımız bu kadar demeye çalışıyoruz. Dur oğlum, başlar başlamaz ya. Canım kardeşim, ilk defa denk gelenler varsa söyleyelim. Şimdiye kadar dinlediğiniz. Hakikaten söylüyorum, radyo show programlarına benzemiyor. Gerçi bir şey söyleyeceğim. İtiraf etmek gerekirse bu bir radyo programına bile benzemiyor. Yani tabii canım. Bu sebepten dolayı ara ara hatırlatın bana, hatırlatayım programda abi. Sevgili dinleyenler, bu bir radyo programıdır diyeyim. Niye? Söyleyelim abi. İnsanlar başka bir hat zannetmesin diye. Yani tabii şey demiyorum. Oy, bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Ne oluyor da bitiyor? Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalıştığımız radyo programı bugün de radyonuzda ve başlıyoruz. Öncelikle şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden teşekkürler gençlik. Evet abi. Ve bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah ya Rabbim. Ne kadar işten söyledim valla. Sanki bugünkü hasılatı kırışacakmışız gibi değil mi? Evet abi. Çok paralar kazandınız. Keyifli günlerden birisi olsun. Mali bunu seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Kurban olduklarım, geç olsun güç olmasın. Aman dikkat, aman dikkat. Başka. Bütün öğrenci kardeşlerimize, bütün öğretmenlerimize. Aynen bu Hababam Sınıfı filmi müziği eşliğinde. Selam olsun dostlar. Başarılar. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese selam olsun dostlar. Ama tabii ki de en büyük alkış Kleve Kahraman arkadaşlarımıza be. Bugün yine programa girmeden önce gelen mesajlara şöyle bir baktım. Acayip gaza getiriyorsunuz beni. Verebiliyor muyuz bir parça? Dur bakayım. Sıradan ver abi bakayım. Şunu bir ver programa. Tıkla bir.
3: Çayır Hava'dan Sedat. Ben de buradayım Arif abim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Bir video musun var? 11 saniyelik bir video varmış. Tıkla bakayım bir yarım.
4: Hayırlı işler, kolay gelsin Arif Güven. Ben Edirne Keşan'dan Elil. Şu anda İpsala Gümrük Kapısı'na doğru hareket halindeyim. Keşan'dan saygılar. Keşan dinlemede.
1: Ay kırılırım be. Şu anda seyir halinde. Videoyu da böyle çekmiş zaten. Bak kurban oldum. Şuna bir tıkla. Bu nedir abi?
5: Arif abi, o kadar sıkıntının arasında güldürüyorsun. Güldürürken düşündürüyorsun. Düşündürürken de güldürüyorsun. Ne enteresan adamsın sen.
1: Yavrum benim tezim şu. Bak bir şey söyleyeceğim. Sevgili dinleyenler. Ben güldürüyorum abi. Hani gülerken düşündürüyor musun? Valla kimi düşünürsen düşün bilemem ama. Bu ne? Bu da mı ses kaydı? Ver yayına. Ver abicim.
6: Arif abi, hafta sonu da çık. Hafta sonu çıkarsan hafta sonu da dinleriz. Hafta içi de dinleriz. Her zaman dinleriz.
1: Sana ben kurban olurum be canım ciğerim. Şimdi Bugünlük de gazımızı aldık. Hakikaten söylüyorum, bugün yine şişirdiniz beni. Velhasıl ben hazırım kurban olduklarım. Eğer siz de hazırsanız artık yavaş yavaş başlayalım. Ne diyoruz? Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara, canım kardeşim, aslanlar gibi Arif Güven Show Time'ı elbette bugün de radyonuzda.
2: Yeni bölümler, yeni bir macera,

0: Showtime.
1: Yetti kahve sevgili dinleyenler. Biliyor musunuz ki bunların sınmatörleri ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah diyoruz. Ve benim en sevdiğim bölüm tabii ki de hem sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz hem de malum şöyle bir yoklama yapıyoruz. Kimler bugün neredeler? Kimler bizimle birlikteler? Bir bakalım. Öncelikle 0530-071-4355 biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, bir daha hatırlatmış olalım. Tane tane yavaş yavaş 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız şayet var ise Instagram adresimiz de belli. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Facebook Arif Güven Showtime, Twitter @Arif Güven. Anlaştık. Bakalım mı? Neredeyiz? Kimlerle birlikteyiz? Şöyle bir başlayalım. Antalya'mızla başlayalım. Canım Manavgat, çok çok teşekkür ederim. Manavgat burada patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Tokat'a sevgiler, saygılar olsun. Karaman. Canım Mardin'im. Bir fotoğraf gelmiş. Bu ne? Dur bakalım. Ses kayıtlarımız var. Oy oy oy oy. Tam mesajı okuyacağım. Yeni yeni mesajlar geliyor. Bakayım bu ne? Selam Arif, sende kaç tane gemicik var? Yoksa tersane mi var? Yok be kurban olduğum, o kadar para bende ne gezer? Bir de bir şey söyleyeceğim. Allah biliyor da vermiyor. Vallahi söylüyorum. Bazı insanlara Allah biliyor da vermiyor. Çünkü ne bileyim abi, çok zengin olsam çok pis şımarırdım abi. Vallahi söylüyorum. Benim en büyük hayalim abi, çok zengin olunca bak döner ocağına kocaman böyle bir et döner takıp pişerken enlemesini ısırmak istiyorum ya. Canım ciğerim, nerede bizde o kadar para? Tabii canım. Bak buraya gelirken vallahi söylüyorum, ekmeğimi altın sürdüm öyle geldim. Kurban oldum. Teşekkürler gençlik. Dur bakayım. Abi sen şimdi bizim aileden biri gibisin. Bu ay kirayı sen yatırsan diyorum. Buyur. Fatsa'dan Tuncay. Yavrum, yedirmem ben bu parayı kimseye be. Tabii canım. Yatırayım be kurban olduğum, vallahi söylüyorum, sıfır sıkıntı. Bu ne abi, kızım hastaydı, çok şükür şimdi iyi, iki gün hastanede yattı. Kurban olduğum Cüneyt'im, canım kardeşim, çok çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Hem minik kardeşimize hem de bütün hastalarımıza acil şifalar olsun. Benim yerime de öpüver kurban olduğumu, vallahi söylüyorum. Bakalım, İsrail'den selamlar kurban. Saygılar da bizden olsun. Buyurun. Nazilli bugün de seninle birlikte. Canım ciğerim, çok çok teşekkürler. Hatta şöyle söyleyelim. Nazilli Belediyesi'nde bizlerle birlikte olan bütün dostlara selam olsun. Oradan böyle bir mesaj vardı çünkü. Yalova. Eyvallah kurban olduğun. Akçay burada. Ünye burada. Bakayım. Eskişehir'den merhabalar. Derya ben. Deryacığım kurban olduğun. Teşekkür ediyorum yazdığım bütün her şey için. Bakayım bu ne? Dün günün konusuydu. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Çok da keyifliydi. Dedik ki baya bir mesaj var. Hatta hani dün de söyledim. Dedim ki bu konu büyük bir ihtimalle yarına da kalacak. Keyifli konu. Küçükken yapmış olduğumuz psikopatlıklardan bahsediyorduk. Küçükken köpekleri kedilere saldırtıyorduk abi. Akıllandık şimdi. Eyvallah kurban olduğum İbrahim. Çok çok teşekkürler. Bu ne bakayım. Abi iki ay boyunca seni dinleyememiştim. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Dinleyenler bazen böyle bu radyo programlarına ara verebiliyorlar. Bak şimdi iki ay aradan sonra sesini duymak ne güzel. Eyvallah. Bir şey ya, sıkılıyor musunuz? Hani böyle ara veriyorsunuz ya, sıkılıyor musunuz? Vallahi bak eğer öyleyse siz bu radyodan gitmeyin. Ben yayınlara ara vereyim iki ay. Vallahi söylüyorum. Teşekkürler. Canım ciğerim. Dur bakayım. Mehmet Ali abim. Olmazsa olmazımız. O da bugün bizimle birlikte. Güzel bir gün olsun. Olsun inşallah. Merhabalar. İyi ki dediğim. Kalbi güzel adam. Hoş geldin. İyi yayınlar. Sevgiler, saygılar. Hollanda'dan. Eşinim, kurban olduğum. Bizim kemik kadro burada abi. Vallahi söylüyorum. Buyurun. Afyonkarahisar. Eyvallah canım kardeşim. Silifke'den merhaba abi. Merhaba kardeşim. Bakalım. Adana'mız, malumunuz olmazsa olmazımız. Kim bu? İbrahim. Adana'ya selam olsun İbrahim. Bir fotoğraf var abi, merhabalar. Gönen de burada. Kepçecik kardeşim, birkaç gündür yoktun. Sesine hasret kaldık abim. Eyvallah canım kardeşim. Yalova'dan ablamla da seni dinliyorlar abi. Her yerdesin. Yalova, canım ciğerim. Çok çok teşekkürler. Bu ne? Selamlar, olmazsa olmazım. Nazlı'ya da selamlar. Tabii ki İbrahim abi. Dur bakayım. Selamlar paşam. Yoklamaya beni de yaz. Almanya'dan sevgiler, saygılar. Hoş geldin. Ömer'im kurban olduğum. Bu ne? Ses kaydım var. Ver abi hemen.
2: Kolay gelsin. Selamlar, saygılar. Amsterdam Remzi.
1: Amsterdam Remzi. Buradayız. Buyurun. Manisa'dan Salih. Takipteyiz abi. Allah razı olsun canım kardeşim benim. Bu ne? Afyonkarahisar. Erzincan'dan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Bak bir de fotoğraf yollamış. Kedisiyle birlikte böyle bir fotoğraf. Buraya dur bakayım. Arif'im iyi yayınlar. Dünürüm kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda yatıyor. Onun için yazamıyorum. Unutuldum sanma. Her zaman kalbindesin. Ay kurbanlarım. Ömer abicim. Canım abim benim. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Acil şifa olsun. Geçmiş olsun. Bunu da hemen söylemiş olalım. Canım kardeşim. Daha var. Abi hakikaten söylüyorum. Bir dünya mesajımız var. Bir tık daha böyle bir yoklamaya bakalım. Kimler bugün bizlerle birlikte? Onları mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışalım. Olabiliyorsa haber başlıkları da birazdan gelsin. Buradayız. Kurban olduğum. Buradayız.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Çok deli dinliyorum sizleri de. Yazamıyorum. Trafikteyim. Ben hiçbir zaman vazgeçemiyorum.
1: Selam Arif. Ben Mehmet İstişe'den. Senden başka kimi alkışlayalım çiçeğim?
2: Sen bizim yerimizde olsan, bizim gibi dinleyici olsan senin programını. Hani her gün geç kalıyor ya 7-8 dakika. Onu bile hesaplarsın. Sen tutmuş bir daha bir saatin hesabını mı yapayım diyor.
3: Let's get ready to rumble. Heavyweight. Champion of the world. Arif. Güven Showtime.
4: Abi sen nasıl bir adamsın? Yarıldım burada ya, yeter be.
5: Arif, biz de buradayız. Seni dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz. Seviliyorsun.
6: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven, Leburga Somurça'nın yolları taştan. Sen çıkardın bizi baştan.
0: Koşa koşa işten çıkıyoruz, arabaya biniyoruz, radyoyu açıyoruz, yoklamaya diyoruz katılalım, yetişelim, eşek sıpası. Alsana yoklamaya bizi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime, reklamlardan sonra devam edecek.
7: Arif Güven Showtime.
10: Radyo Merhaba, reklamlar.
11: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
12: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
13: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
11: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
14: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
15: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
11: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
12: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg. Lezzetin orijinal.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan Ali, seni çok seviyorum.
3: Merhaba Arif Güven, ben Güney Kore'den Koray Yeşilyurt.
4: Güney Kore'den Koray Yeşilyurt.
3: Şu anda burada akşam oldu, sizi dinliyorum. Bugün başladım seni dinlemeye, çok hoşuma gitti. Çok güzel yayın yapıyorsun. Bütün Türkiye'ye selamlar.
5: Selamlar, seviyorsun güzel abim.
6: Arif, sırf seni dinlemek için birinci dönem birinci derslerimi boşaltırdım. İnşallah ikinci dönemde de müdürüm derslerimi boşaltırsa seni dinlemeye devam edeceğim sessiz takipçinin.
5: Arif abim, geldin yine yüzümüzü güldürdün. Hoş geldin, yoklamadayız her zaman.
2: Selamünaleyküm Arif abi, ben de buradayım. Berlin'den Tuncel, hepinizi seviyorum.
7: Allah senin gibi radyocuları başımızdan eksik etmesin abicim.
1: Arif Güven, Show.
8: Zeynep, ben Zeren. İyi yayınlar.

0: olduk derim. Şimdi yoklamaya kaldığımız yerden devam edelim. Nevzat'ım, canım ciğerim. Bak ne kadar güzel yazmış ya. Kral hoş geldin. İyi yayınlar. 139 Nevzat kardeşini yoklamaya al abi, unutma. Sevgiler, saygılar. Az önce söyledim. Dedim ki bazen dinleyiciler ara verebiliyorlar böyle. İşte iki ay sonra tekrar seninle birlikte olmak güzel diyorlar. Dedim ki canım ciğerim, sıkılıyorsanız hakikaten siz burada kalın, ben gideyim yani. Evet abi, radyomuzda reyting yine yükselsin ama ben olmayayım yani. Buna istinaden. Seni dinlemeye ara verenler versinler. Sen bir yere gidemezsin. Bu kadar severim varken özlersin vallahi. Yavrum tabii ki de özlerim. Tabii ki de her gün buraya gelirim. Çünkü ödemem gereken daha bir dünya borcum var yavrum. Bu günün konusuyla alakalı mıydı? Tıkla bakayım bir.
1: Arif abi, ilkokul 4'e giderken kalem açacağının bıçağını çıkartıp da arkadaşımın elini kesmiştim. Aferin. Hiç unutmuyorum. Öğretmenden de güzel sopa yemiştim ama. Arif abi, ilkokul 4'e giderken kalem açacağının bıçağını çıkartıp da arkadaşımın elini kesmiştim.
0: Evet, bu uzun versiyon olmuş. İki sefer ses kaydı yollamış. Şimdi bu nedir canım kardeşim? Dün bahsettiğimiz böyle bir konu vardı. Küçükken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyorduk. Bayağı bir kaç parti, 3 parti falan okuduk. Bugün de bu konu kaldığı yerden devam ediyor. Bilginiz olsun. Biz selamlara bakalım. Bakalım. Abi merhabalar. Bizim sokaklarda kedileri biz baraja sıkıştırıp tövbe yarabbim ya. Hakikaten çok psikopatça mesajlar var. Kocaeli'den selamlar patron. Eyvallah, kurban olduğum canım kardeşim. Saygılar da bizden olsun. Bakalım. Büyüteç ile güneşli günlerde karınca yakardık diye gelen bir mesaj var ya. Dün de bahsettiğimiz gibi anladığınız kadarıyla canım ciğerim, bu karıncalar çocukken bizden hakikaten söylüyorum çok çekmişler ya valla. Bakalım, bir videomuz var, teşekkür ederiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Hüseyin. Sizden tit tırı tit tırı tit şarkısını istiyorum. Çalar mısınız? Çalmayız. Direkt söylüyorum abi bak. Direkt söylüyorum, çalmayız. Hiç kıvırmayacağım. Çünkü eskiden böyle kıvırıyordum. Diyordum ki ilerleyen dakikalarda çalarız. Sonra diyordum ki aa bir dakika ya, program ilerlemiyor. Tam saatinde bitiyormuş yani. Vay be. İlk defa mesaj yollayan bir dostumuz var. Bakalım ne yazmış çiçeğim. Ben RKY5 tane sineğin kanatlarını yolar, sonra onları yarıştırırdım. Kazanamayanların bacaklarını da yolardım diye gelen. Bizim alt komşumuzun balkonda çiçekleri güzel açmıştı diye ben gece kalkıp çamaşır suyuyla kireç suyuna dökmüştüm. Küçükken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz gençlik. Bakayım bu nedir? Bu konu anladığım kadarıyla herkesin dikkatini çekmiş çünkü ilk defa mesaj yollayan bir dünya dostumuz var. Vallahi söylüyorum. Solucanları şişe geçiriyormuş ya. Hakikaten benim dinleyicilerden ben korkmaya başladım. Abi merhabalar, bizim köyde bir dayı vardı. Rahmetli oldu, mekanı cennet olsun. İnşallah hakkında helal eder umarım diyor. Onun kümesine girerdik. Amcaoğlu ile tavukların yumurtalarını kırardık. Her gün amcaoğlu annesinden her dayak yerdi diye gelen bir mesajımız var. Teşekkürler. Bu ne? Dur bakayım. Merhabalar, takipteyiz Londra'dan. Londra'ya selam olsun. Çok çok teşekkürler Turgay. Merhabalar. Dur bakayım. Kertenkele kuyruğundan bağlayıp iple elektrik direğini asardık abi demiş ya. Hakikaten çok psikopat dinleyicim varmış ya. Dur bakayım bu ne? 9 yaşında arkadaşımı 2. kat balkondan kaldırıp aşağı atmıştım. Gülücük. Eyvallah. Merhabalar, iyi yayınlar. Sabah sabah bu ne enerji ya? Evet ya, hep kurtulamıyorum bu sorudan. Hep soruyorlar. Diyorlar ki abi bu enerjiyi nereden buluyorsun? Diyorum oğlum, girişte kapıda veriyorlar bana. Buyurun Arif Bey, programda kullanırsınız diye. Ne bileyim abi, böyleyim. Bunun bir ilacı yok canım ciğerim. Bunun ne bileyim böyle bir kremi yok. Bunun bir ameliyatı da yok. Böyleyiz. Bakalım. Ben de yoklamaya gireyim. Son ses dinliyorum. Ay kurban olurum. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu ne? Dur bakayım. Abi biz çocukken bitmiş kola şişesini

İçerisine tövbe yarabbim ufak tuvaletini yapıp turistlere bira diye satmaya çalışmıştık diye gelen bir mesaj var. Hiç unutmuyorum, çocukken bu fındıklıkta bulunan küçük yılanları öldürüp ekmek almak için balkondan sallandırıp poşetin içine koyardık. Teyzeler ekmek yerine yılanı görünce korkarlardı. Allah Allah. Amasya'dan Emrah yollamış. Küçükken yapmış olduğumuz psikopatlıklardan bahsediyoruz gençlik. İneğin kuyruğuna güğüm bağlamıştım. Manavgat'tan Osman. Bakın bakın bakın. Selam Arif abi. Londra'dan selamlar. Ben Mete. Çok çok teşekkür ederim Meteciğim. Durayım. Abi merhabalar. Bugün üniversite 2. sınıfta ilk günümdü. Şimdi diyeceksin ki ne alaka? Ben seni 10. sınıftan beri dinliyorum babam sayesinde. Çok çok teşekkür ediyorum. Kim bu kardeşimiz? Bakayım. Teknik olarak seni dinleyerek büyüdüm. Bundan sonra artık programlarını gece dinleyeceğim. Seviliyorsun abi. Kurban olduğum canım kardeşim. Çok çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Kimmiş? İsim ilk defa yollamış. Zeynep'im. Zeynep. Tıkla bakayım bir daha fotoğrafa soy ismi. Zeynep Sözmen. Canım ciğerim. Başarılar diliyorum. Güzel bir eğitim hayatın olsun inşallah. Güzel bir hayatın olsun inşallah. Teşekkürler. Bakalım. Bartın'dan merhabalar usta. Eyvallah canım kardeşim. Abi çalıştığımız bir firma vardı. Ödeme bu daha önce gelmişti ya. Teşekkürler gençlik. Baba eskiden merhabalar, merhaba. Bursa İnegöl'den Cüneyt ben. Selamlar abi. İyi yayınlar. Teşekkürler canım kardeşim. Çok çok teşekkürler. Bu ne? 64. Tabii ki de Ali'miz gelmiş ya. Kurban olurum.

kaçan var mı diye. Canım kardeşim, kurban olduğum bu kadar yeterli olmuş olsun. Hatta bir ara mı vermemiz gerekiyor? Minicik bir ara vereceğiz. Aradan sonra olabiliyorsa memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Bir tık böyle bir haber başlıkları, sonrasında artık zaten biliyorsunuz cumburlop haberlere dalacağız. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.

0: güven. Showtime.
1: Hadi bir bayanlar baylar, kurban olduk derim.
2: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Teşekkürler genç. Şimdi şöyle söyleyelim, günün konusuyla alakalı olarak mesajlara elbette ilerleyen dakikalarda bakacağız. Şarkı istekleri var. Mümkün olduğu kadar zaten böyle bir format olmadığını bilen arkadaşlar mutlaka biliyorlar. Yine mi şarkı istendi abi? Ne istendi? Sezen Aksu erkek güzeli benim için mi? Tabii canım. Gençliğimde hakikaten söylüyorum. Genç kızlar benim için bu şarkı istiyorlardı. Seni tavuklara sarmalar sararım de kekik eklerimle soğan katarım. Öyle miydi? Nasıl böyle miydi? Teşekkürler gençlik. Bu ne? Ömer abim ben. Oy kurban olurum ya. Ömer abiyle biz konuştuk. Dedi ki oğlum ben çok maço bir adamım. Şimdi evle ilgili, evlilikle ilgili konuşuyoruz da dedik ki abi bizde de maçoluk var. Dedim canım abim bak. Maço erkekle kılıbık erkek arasında bana kalırsa sadece 10 dakikalık böyle bir mesafe var abi. Birisi karısının istediğini hemen yapar, diğeri 10 dakika sonra yapar. Öyle söyleyeyim yani. Böyle söyledim. Durdu. Dedi doğru söylüyorsun galiba yani. Canım abiciğim kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Selamlar olsun sana da. Şimdi biz bakalım memlekette ne oluyor da bitiyor. Çiçeğim. Güne nasıl başladınız? Dolar güne nasıl başlamış? Hanimiş benim dolarım hanimiş. Yavrum hakikaten söylüyorum. Bu dolar nereye gidiyor ya? Bir de ciddi ciddi piyasada şeyler var ya. Ya dolardan bize ne ya diyen arkadaşlar var. Bu arkadaşlara tane tane anlatmak lazım. Bak şimdi şöyle söylemek lazım. Canım kardeşim dolardan bize ne diyen bütün dostlar size söylüyorum. Mesela şu an cebindeki paranın bir kısmının abi düştüğünü farz et. Vallahi bak düştüğünü farz et. Paranı kaybettiğini farz et. Ne yaparsın? Anında tutuşursun. Yemin ediyorum bak mobese kamerası gibi aramaya başlarsın. Nereye gitti bu para oğlum diye. Hah işte dolar, euro falan bunlar yükselince de öyle bir durum oluyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii canım. Buyurunuz. Doğalgaz faturaları el yakıyor. Yavrum bu nedir ya? Bizim arkadaşa 800 TL gelmiş. Dedim çiçeğim şöyle bir şey yapalım. Biz böyle doğalgaz faturalarından çok canı yanan arkadaşlar olarak bir araya gelelim. Kendimize bir tane bir sondaj gemisi alalım. Yemin ediyorum bak ya. Doğalgazımızı kendimiz çıkaralım. Daha az tutar gibi geliyor bana vallahi yani. Benim bu fikrime evet ya mantıklı diyen arkadaşlar varsa ciddi ciddi bir araya gelelim bir tane sondaj gemisi alalım kendimize. Birleşelim. Vallahi. Doğru söylüyorsun diyen arkadaşlardan birisi görev dağılımı yapayım. Bak birisi ikinci el sondaj gemisi baksın abi. Ben de bu arada boş zamanlarında YouTube'dan gemi nasıl sürülür, doğalgaz nasıl işlenir. Bu videoları izleyeyim vallahi şey diyorum ya. Yapalım bu işi. Yoksa bu faturalarla olacak gibi değil yani. Bakalım. Helal olsun. Bak bana şey diyorlar ya abi bu enerjiyi nereden buluyorsun diyen arkadaşlara bak. Ankaralı Rambo dede günde 7000 bekik çekiyor. Ne diyorsun ya? Vücudunu dinç tutmak için 60 yaşından sonra spora başlayan 68 yaşındaki Rasim Yelkov'un 5 saatte 7333 mekik çekiyor. Abi 7000'den bahsediyorsun ya. Ha? Günde 7000 mekik nedir ya? Abi çok ciddi söylüyorum benim vaktim yetmez ya. 7000 mekik ne yapıyor? Her çektiği bir mekiği 300-500 falan mı sayıyor? Ne yapıyor bilmiyorum ki yani. Bakarız. Helal olsun dediğimiz abimizin böyle bir hayat hikayesi varmış. Bak bu tarz haberlere bayılıyorum. Alkollü sürücü evet bomba geliyor. Alkol metreyi post cihazı zannedip ödeme yapmayı denedi. Yani kafa o kadar güzel be abicim. Ben olsam hakikaten şey diyorum. Memur beye sorardım. 300 promili kaça bölüyorsunuz memur bey? Buyurunuz havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizden başka bir manzara. O da şu. Beyoğlu'nda canım ciğerim uyuşturucu kuyruğu diye bir haber olur mu ya? Ve görüntüleri de var. Gerçekten videosu da var. Videoya baktım. Açık ve net söyleyeyim. Şimdi uyuşturucu kuyruğu ama hiç kimse kimsenin önüne geçmiyor. Gayet efendi bir şekilde durmuşlar. Araya kaynak yapan yok. Dedim helal olsun. Yani kuyruk tabii ki kötü bir kuyruk ama o kadar saygılı bir kuyruk ki. Vallahi söylüyorum yani. Dedim bu medeni tavır umarım başka kuyruklarda da olur yani. Oy oy. Bu nedir? Fenomen olan kadın motorcu 50 yaşındaki bir erkek çıktı. Japonya'dan bir haber. Anlatırız. Sosyal medyanın sahte medyumları 15 günde aşık etmek 4000 lira. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi dediğimiz haberler. Canım kardeşim işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Dolayısıyla da artık çok böyle uzatmayalım. Şöyle bir şey yapalım. Birazdan haberlere cumburlop dalalım. Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Elbette kulaklarınızda olsun.

İngilizce iyi konuşamayana, merhabını anlatmakta zorluk çekene iki kelimeyi bir araya getiremiyor denir. İki kelimeyi yan yana getirmek aslında zor değildir. Fakat iki kelimeyi çakıştırıp çakmak taşı gibi kıvılcım çıkartmak, işte o zordur. Her defasında bir sihirbaz ustalığı, bir cerrah titizliği, bir saatçi dakikliği sergilemek. Tek bir harfle koca bir cümleyi yerinden oynatmak. Koskoca bir programı bir cümleye sıkıştırıp dağdan aşağı yuvarlamak. Arif Güven Showtime. İşte bütün bunları başarı.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Selam Arif. Seninle güne başlama çok güzel. Londra'dan selamlar.
3: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. Aykırı İstanbul olur. Tuzla'dan.
4: Selam araştırmacı, radyocu Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamayı al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
5: Nasıl avonos? Tarlada çalışıyoruz.
6: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
7: Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
6: Diyor ki, selam Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum ya. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
8: Burası Mersin Silifke.
6: Mersin Silifke.
8: Konya Karayolu.
6: Konya Karayolu.
8: Tanışırken seni dinliyorum.
6: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
1: Arif Güven

0: Özgüven Show'da. Yes, buradayız. Bu ne, ses kaydımız mı var? Ver bakayım kurban olduğunu.
1: Selam Arif abi, iyi yayınlar.
0: Eyvallah kurban olduğum.
1: Çocukken sanayide çalışıyordum. Sabah kalktım, babamın sigarasından bir tane çaldım. Dükkana gittiğimde sigara cebimde kırılmıştı. Ben de artık bilmeyerek yaptım ama sigarayı baliyle yapıştırıp içtirdim. Sonrasını artık söylemek istemiyorum.
0: Bence sonrasını söylemek istemiyorum değil, bana kalırsa sonrasını hatırlamıyorsundur. Yani tabii canım. Bakalım. Haberler. Memlekette ne oluyor diye bitiyor canım kardeşim. Ankaralı Rambo dede günde 7000 mekik çekiyor. Ya bir insan bir günde 7000 mekiği nasıl çeker ya? Ha canım ciğerim, olur mu? Mümkün mü kardeşim? Çektiririm bak, program biteceğe kadar sana burada mekik çektiririm, yemin ediyorum. Yaptırırım yani. Vücudunu dinç tutmak için 60'tan sonra spora başlayan 68 yaşındaki Rasim Yelkovan 5 saatte 7333 mekik çekiyor. Niye peki 3033 abi? Hani küsuratlı vereyim de inandırıcı olsun durumu mudur? 7333. Allah Allah. Her geçen gün daha dinçleşen Yelkovan, çocukluğundan beri tutmayan baş parmağını spor yaparak geliştirdiğini ve bağlama çalma halini gerçekleştirdiğini söyledi. Ne güzel ya. Ben böyle hırslı insanlara hakikaten söylüyorum. Bayılıyorum abicim. Arkadaşlarıyla girdiği iddia sonrasında 7000 mekik çeken Rasim Yelkovan 60'ından sonra sporu günlük hayatının bir parçası haline getirmiş. Ne güzel, geçelim abicim. Geçelim. Daha bana çok inandırıcı gelmedi, hakikaten söylüyorum. 7000 mekik nedir ya? 333'ünü hepten geçiyorum, 7000 mekik. Vallahi söylüyorum, benim zamanım yetmez abi. Zamanım yetmez yani. Ben de çekerim ama her çektiğim bir mekiği 500 diye sayarsam belki hani 500, 1000, 1500 gibi. Tabii canım, başka mümkünatı yok abi. Biz şu abimize bakalım ya, kurban olduğum. Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince durdurulan alkollü sürücü alkol metreyi post cihazı zannedip cezasını ödemeye kalktı. Tabii canım, memura şeyi söyleseydin, temassız memur bey, temassız diye. Canım ciğerim, ben hep söylüyorum, alkollü araba kullanmayınız. Tır kullanın, kamyon kullanın, çok eğlenceli. Öyle değil mi? Sakın ha, alkollü araba kullanmayınız. Lütfen şu emniyet kemerlerinizi takmayı da ihmal etmeyiniz canım ciğerim. Başkanı gibi uyarılarda bulunurum. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Araç kullanırken dışarıya tükürmeden önce gerçekten camın açık olduğuna emin olun. Ama şu sinyal kolunu da bir kullanın be kurban olduğum. Vallahi söylüyorum. Sinyal kolunu kullanmayan arkadaşlar için arkadan gelen sürücüler sinyal kolu ana malzemesiyle acayip küfürler edebiliyorlar açık ve net. Velhasıl canım ciğerim, trafik kurallarına uyalım, uymayanları haklı olarak da uyaralım. Uyaralım. Dayan belini kıralım. Öylece rahatlayalım. Ne yapıyoruz? Öyle mi? Peki. Tıkla o zaman yavrum, tıkla.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: bakalım havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde ne oluyor ne bitiyor. Buyurunuz. Beyoğlu'nda uyuşturucu kuyruğu diye böyle bir haber var. Ve polisi harekete geçirdi. Ara başlık bu. Nedir hikayemiz? İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sokak ortasında kuyruk oluşturan uyuşturucu alışveriş yapan onlarca kişinin görüntüsü üzerine polis ekipleri harekete geçti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı bir operasyon yaptı. Burada bu hani görüntüyü kim çekti bilmiyoruz ama gerçekten söylüyorum, bildiğim böyle bir kuyruk söz konusu. Fakat az önce söylediğim şaka değildi. Abi bu kadar saygılı bir kuyruk hiç görmedim ben. Yani biz ki vallahi söylüyorum abi, hatırlayınız Ramazan'da pide kuyruklarını abi kaynak yapanlara mı ararsın, ne bileyim abi, o onu ittirir, o onu kaktırır. Hiç böyle bir şey yok. Çok sakince bekliyorlar. Bakıyorsun bir 3-5 dakikalık görüntü, kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor, kimse kaynak yapmaya çalışmıyor. Dedim valla arkadaşlar tabii ki de kötü bir şey yapıyorlar ama çok böyle medeni bir duruş var orada, anlatabiliyor muyum? Çok medeni bir kuyruk olmuş yani. Vay be. Eskiden ekmek, gaz, benzin kuyruğu olurdu, şimdi yavrum uyuşturucu kuyruğu mu oluyor? Bu mudur geldiğimiz nokta? Gençlik sakın ha, aman ha kurban olduklarım, aman ha. Bu nedir bakalım? Fenomen olan kadın motorcu 50 yaşında bir erkek çıktı. Japonya'da bir viral kadın motorcunun 50 yaşındaki bir erkek olduğu ortaya çıktı. Twitter'da tatlatat hesabın adını vermişler, geçelim. Yarış motosikletleriyle verdiği pozlarla 20 bin aşkın takipçisi de varmış canım kardeşim. Viral olmasına rağmen motorcunun kimliği hala gizemini koruyor. Allah Allah. Ne var diyorsun bunda ya? Kadın motorcu erkek çıkmış. Bizde de hatırlıyorsanız bir milletvekili erkek çıkmıştı. Tabii canım. Yarıştaki ismi Yeliz'di malumunuz. Evet abi, bizde de milletvekili erkek çıktı. Bıyıklı Yeliz çıktı abi. Bıyıkları vardı ama isim Yeliz'di yani. Geç oğlum bunları. Peki bu ne bakalım? Sosyal medyanın sahte medyumları diye böyle bir haberimiz var canım ciğerim. Hala bunlara inananlar var mı? Çok hayret ediyorum, gerçekten söylüyorum yani. Kendilerini medyum olarak tanıtan kişiler sosyal medyada 15 günde aşık etme işlemi, soğutma işlemi ve kısmet açma ve dil bağlama işlemi vaadiyle ücret talep ediyor. Artık çıldırmışız. Sözde medyumlar, dur bakayım ara başlıklara. Sözde medyumlar inandırıcılık kazanmak için astrolog unvanlarını kullanıyorlar. Vatandaşların işlem adı altında 15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, dil bağlama gibi konularda insanları dolandırıyorlar. Yavrum insanlar da zorla gitmiyor herhalde oraya, kendi istekleriyle gidiyor ya. Biz de geliyoruz burada para kazanacağız diye her gün gırtlak patlatıyoruz. Otur oturduğun yerde. Bak ne güzel. 1200 TL ile 4000 TL arasında değişiyor. Dolandırıcılık sisteminin nasıl işlediğine ilişkin sosyal medyada kendilerini medyum olarak tanıtan N.Ö. ve aynı zamanda H.A. ile telefonla görüşmüş. Kim görüşmüş? Muhabir arkadaş görüşmüş. Muhabir medyum N.O.'yu aradı ve bağlama işlemi yapmak istediğini söyledi. Ne güzelmiş ya. Medyum N.Ö. işlem yaptırmak istediğiniz kişinin adını, soyadını ve fotoğrafını göndermeniz yeterli demiş ya. Hani hiç zahmet etmiyorsun. Oraya kadar gitmene bile gerek yok. Fotoğraf yolluyorsun. İşlem 7 gün sürüyor. İstediğiniz kişi kısa süre içerisinde bir dediğinizi iki etmeyecek hale geliyor. Vay. Ücreti ise 1200 TL oluyor. Bu işlem oldukça maliyetli. İşlem sırasında sizden alacağımız bilgileri ve resimleri ceylan derisine okuyorum. Sonrasında deriyi toprağa gömüyorum. İşlem sonrası istediğiniz kişi size bağlanıyor. Bir dediğinizi iki etmeyecek hale geliyor. Vay be. Yaptıralım oğlum. Adriana Lima bana bağlansın 15 gün içinde. İşlem sonrası istediğiniz kişi size bağlanıyor. Bir dediğinizi iki etmeyecek hale geliyor. Bağlama işlemi için %100 garanti veriyorlarmış bir de yavrum. Vallahi söylüyorum %100 garanti. Bak birçok sektörde bu böyle bir garanti şekli yok. Ama arkadaşlar kendilerine çok güveniyor. Velhasıl geçelim yavrum ya, hakikaten söylüyorum. Benim kafa dediğim gibi hiç basmıyor böyle şeylere. Ne yapıyoruz öyle mi? Verilmesi gereken minicik bir molamız var. Canım kardeşim biliyorsunuz ki zaten hani dünün konusu bugünün de konusu. Bayağı da bir mesajımız var. Çocukken yapmış olduğumuz psikopatlıklardan bahsediyoruz. 0530-071-4355 biliyorsunuz. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Minicik bir mola, moladan sonra mesajlarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurban olduğum, sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Arif abi Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
1: Selam Arif. Burası Lüleburgaz, Somurta Köyü. Doğadayız, baş başayız.
2: Arif, Adana'dan Didem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
3: Arif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle, selam ve sevgilerimle.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
4: Arif Güven Showtime.
7: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
8: Radyo Merhaba, reklamlar.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.

0: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
1: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
2: Valla.
1: Kolay gelsin.
3: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler, Tuzla, İstanbul.
2: Çanakkale, Bigadan Arif abi. Köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
4: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım, Çayırova'dan Sedat.

0: bayanlar baylar. Kurban olduğum hadi.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız sevgili dinleyenler. Hep söylüyorum, olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Gençlik. Günün konusu malum dünün konusuydu. Küçükken yapmış olduğumuz psikopatlıklardan bahsediyoruz. Çok iğrenç şeyler geliyor ama yapacak bir şey yok. Çocuktuk abi. Aklın yoktu. Kesmiyordu. Bu kadar mantıklı düşünmüyorduk. Buyur bak başlayalım. Apartmanı yakmaya kalkmıştık. Fena dayak yemiştik. Dur bakayım. Sağlıklı deneysel gelişim sürecinin kolonyanın yandığını keşfedebilmesi için atılımlarda bulunmuştuk. Evet ya. Kolonya ile apartmanı yakmaya kalkmışlar. Kurban olduğum. Geçelim bakalım bakalım. Yine karıncaları görüyorum sürekli abi. Hakikaten söylüyorum. Çocukken şu karıncalar bizden çok fazla çekmiş. Bu sonuca vardım. Herkes karıncalarla uğraşıyormuş abi. Dur bakayım. Bu araba çok güzelmiş. Ben bunu çizerim deyip araba ne canım arabayı boydan boya çizmiştik abi. Dün de buna benzer bir hikaye gelmişti. Bir keresinde balkonda oturan adam tam çizerken yakalamıştı beni. Sen misin lan mahalledeki arabaları çizen demişti. Yok amca ben sümük sürüyorum dedim. Kafa çalışmış yalnız hakikaten söylüyorum ya. Sümük sürüyorum demiş ya. Dikiş ipiyle sinek kafası ebadında halka şeklinde düğümler açıp yakaladığım sinekleri toplu şekilde idam ediyordum abi. Tövbe yarabbim ya. Abi hakikaten psikopat mısınız ya? Bak karıncaların yuvasına kolonya döküp ateşe vermiştim abi. Deodorant şişesiyle havada uçan sinekleri yakarak tövbe. Abi bu sinekler bu karıncalar çok çekmiş bizden ya. Vallahi söylüyorum. Buyur. Solucanları yakalayıp düğüm atıyordum abi demiş ya. Bu ne dur bakayım. 4 yaş anaokuluna giderken annem hamileydi. Karnı büyüdükçe hep bir gün beni gelip alacağını düşünüyordum. Evimize uzak sayılacak. Okulun yanında ezberleyip annemin beni almaya gelecek. Çok uzun olmuş bu. Canım kardeşim geçelim. Bakalım bakalım bakalım. Arı kovanına torpil atmıştık abi çocukken diyor. Oğlum sokarla. Küçükken yaptığımız psikopatlıklar. Ben yapmadım da abim yapardı bana. Benden 5 yaş büyük olduğu için her türlü güçlüydü diyor. Ve yastığı minderi kaza eline gelirse üstüme ne? Üzerine osururdu. Bulamazsa bir şey eline osururdu. Sonra o osurduğu şeyi burnuma kapatırdı. Ağlıya ağlıya o kokuyu içime çekerdim. Abiye bak ya kurban olduğum. Annemin en sevdiği çiçek kaynar suyu dökmüştüm abi. Balkonda yediğimiz mısırların dayak gibi koçanlarını karşı apartmanın balkonunda oturan teyzelerin kafasına atmıştık. Vay be. Küçükken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. Günün konusu budur. Karpuz kamyonuna tırmanmaya çalışmıştım. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Canım kardeşim bu çok uzun olmuş. Rıfatçım kurban olduğum. Birazcık daha böyle kısarak daha öz yazarsanız severim. Hala var mıdır bilmiyorum da hani top şeklinde böyle şekerler var, çubuğu var biliyorsunuz. Ha işte o şekerler çubuğunu diyor ki üstünde tatlı da olduğu için yani şeker tadı kaldığı için karıncaları toplardık. Sonra da o karıncaları ördeğe yedirtirdik abi. Yaşındayken babamı tarladan eve getirebilmek için paketlediği bütün sigaraları kırıp atmıştım. Zafer benimdi. Eyvallah kurban oldum. Bu masumane bir şey olmuş. Tövbe yarabbim ya. Abi gerçekten psikopat mısınız ya? Ortaokuldayken sınıfın en zayıfını teneffüste sıkıştırıp pantolonunu indirip 20 kişi birden donla tükürmüştük. Oğlum nereden geldi aklınıza? Hakikaten şöyle diyorum ya. Böyle bir fikir nereden geldi ya? Bunu yakalayalım, donunu indirelim, pantolonu indirelim, donla tükürelim diye bir şey. Ha? Doktorculuk oynarken akvaryumdaki balıkların ağzını açıp çay kaşığı sokarak ölmelerine sebep olmuştum abi. Allah Allah. Küçükken yaptığınız en psikopatça şeylerden bahsediyoruz. Kısa ve net bak yazmış. Sümük yiyordum ben abi diyor ya. Yarım ciğerim, kurban olduklarım. Şimdilik bu parti bu kadar yeterli olmuş olsun. Günün konusu bariz belli. Küçükken yaptığımız psikopatlıklar. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası.
1: Bayanlar baylar, Radyonuzun sesini biraz daha yükselt.

çok merak ediyordum. Ben de hakikaten şöyle dedim. Bunu buraya sokarsam nereden çıkacak diye merak ediyordum. Aa bak geldi işte. Burnuma nohut sokmuştum. Nereden çıkacağını merak etmiştim. Yetmez. Sonra diyor sokak köpeğinin yüzündeki çalıyı çıkartmak istemiştim. O da beni başımdan ısırdı. Buyurun, bir itiraf gibi bir şey bu. Abi küçükken çok bisiklet çalıyorduk. Evet. Hiçbir şey bulamadım. Demek ki naif bir kız çocukluğu geçirdim ben diyor. Kurban olduğum. Bakayım bu nedir? Kardeşim beni kızdırdı da kardeşime evlatlık olmadı halde evlatlıksın deyip ağlatıyordum. Annem çıldırıyordu. Bunu çok yapıyorduk ama değil mi ya? Seni dışarıda buldular oğlum. Sen evlatlıksın falan diyorduk yani. Sırf kavga etmek için aşağıdaki mahalleye maç ayarlayıp oynamadan dövüp geliyorduk diyor. Can sıkıntısı ne yapalım abi? Abi bazı radyo DJ'leri kameralı canlı yayın yapıyorlar. Seni de izlesek olmaz mı? Olmaz. Çünkü sevgili dinleyenler kameralı canlı yayın yaparsam malum benim göbeğimi göreceksiniz ki göbeğim benim namusum en son onu gösteririm yani. Tövbe yarabbim ya. Ben şimdi anladım sineklerin neden gözümüzü oymak istediklerini. Çocuklukta işlediğimiz günahların bedelini o sineklerin torunları çekiyor. Evet ya. Vallahi söylüyorum. Abi küçükken kedilerin bıyıklarını kesiyorduk. Aa uzun diye kesiyorlarmış bir de. Yavrum berber misin? Veteriner misin? Ama evet ya çocukluk işte abi. Kendi saçımızı kesiyorduk. Bulabildiğimiz bütün kuş yuvalarındaki yavruları toplayıp onları kendimiz büyütmeye çalışıyorduk. Ve hep ölüyordu. Neden acaba ya? Vay be. Bakalım arkadaşlarımız ne gibi psikopatlıklar yapmış. Bakalım. Büyük boy kara sineğin bir bacağına iple bağlayıp içinde makarayla uçurtma. Evet ya uçuruyorduk kara sinekleri uçuruyorduk malumunuz. Tabii canım yapıyorduk bu. Evdeki kaktüs abi nereden geliyor bunlar aklınıza? Hakikaten söylüyorum ya şimdi bu sinekle ilgili olanlar evet birçoğumuzun aklına geliyor da. Bak evdeki kaktüse şırıngayla kolonya enjekte etmiştim abi. Nereden geldi aklına nereden geldi onu soruyorum. Penceredeki tülleri aşağıya çekip indirmek suretiyle perde tüllerinden gelinlik yapıp mahallede yeni bir akım başlatmıştım. Balıkesir Hava Lojmanları'nda komutanımı emrini koruyan ve ellerinde mermisi olan bir insanın gelip geçebileceği kapasitede 3 kez tutan askerlerden boncuk tabanca. Bu çok uzun olmuş canım kardeşim. Teşekkür ediyorum ama. Dur bakayım. Sinek eyvallah da arıları yakalayıp ipe bağlayıp evcil hayvan gibi gezdiriyorduk abi. Çocukken yapılan psikopatlıklardan bahsediyoruz. Bu ne dur bakayım. Piknik alanında kurumuş otları toplayıp bir köşeye gidip yakıyorduk. Daha kötüsü yanışını izlemek ve duman solumaktan hoşlanıyorduk abi. Allah Allah. Sineklerin kanatlarını koparıp onları evet bu çok geldi dün de geldi geçelim bakalım. Kavanozda çekirge biriktiriyorduk ve salyangozların üzerine tuzlu su döküyorduk abi. Eh be oğlum hakikaten şöyle diyorum ya. Şu sürüngen dediğimiz arkadaşlar da bizden çok çekmiş anladığım kadarıyla. Dün de vardı çünkü salyangoz muhabbeti. Bu ne karış karış ütüye el basmıştım bir kere. O ne demek ya? Anlamadım kurban olduğum. Ağım. Çeşme Ilıca'da geçti bizim küçüklüğümüz. Eski halini bilenler mutlaka biliyorlar. Açıktan akan foseptik kanalları vardı. Bir kenara rampa yapıp bisikletle karşıdan karşıya geçmeye çalışırdık. Her seferinde de malumunuz pisliğe batmış bir şekilde eve giderdik. Eyvallah kurban oldum. Buyur. Bak bu masum aile bir şey olmuş. Güzel ha bak bu diyor ki. Annem evde yokken 10 yumurtadan kek yapıp güzel olmadığını da anlayınca yan apartmanın terasını atmıştım. Karıncaları krem kutusuna kapatıp öldürmüştüm abi. Yavrum hakikaten. Balkondan sokaktan geçenlerin kafasına soğan fırlatıyorduk. Keseceğim topunuzu diyen mahallenin sinirli bir amcası vardı. Evinin balkonuna torpil atıp kız kaçıran atıp kaçmıştık abi. Evet ya kız kaçıranlar vardı eskiden bilenler mutlaka biliyorlar. Bakayım. Mahalledeki arkadaşlarla kertenkele yakalayıp onu ameliyat etmiştik. Niye? Hayırdır? Hasta mıydı? Ama çocukluk işte ya. Vallahi söylüyorum. Canım kardeşim kurban olduklarım. Vallahi daha bir dünya mesaj var ya. Artık yollamayınız. Çünkü bugün son kez bu konuyu işliyoruz. Ama daha verilmesi

0: gereken hakikaten bir dünya mesaj var. Tıkla şuna bir.
1: Yollara devam. Arif Baba'ya selam.
2: Arif abi bir reklam versen de şu tüneli geçsen be abi. Seni dinleyeceğim diye tünelin girişinde dörtlü yaktım, bekliyorum.
3: Arif abi, Süleyman ben, Manisa'dan. 20 yıldır elektrik ustasıyım. Senin sesini duyabilmek için makap çalıştıramıyoruz arkadaş.
4: Adamın dibi. Yine Çandarlı'yız, Muhammed ve Çetin.
5: Arif abi seni çok seviyorum.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
7: Arif Güven yayında.
8: Seviliyorsun ya, ne yapayım?

0: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Çamberli'den dinliyorum.
1: Selam Arif. Almanya A1 otobanından sevgiler.
2: Selam Arif abi. Amsterdam burası abi.
3: Selam Arif. Merhaba. Ben Hollanda'dan Esin. Seni dinle.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
3: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
4: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
5: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
6: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
7: Abilerin bir tanesi, Kuşköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika

0: Hocamız psikopatlıklar. Konu hakikaten keyifli bir konu. Tabii ki yani çok mantıklı bir konu değil ama ne bileyim abi, çocuktuk işte ya. Yapıyorduk yani bunları. Bu ne?
1: Arif'im şimdi aklıma geldi. Saraçhane'deki belediye sarayının önündeki süs havuzuna giren arkadaşların elbisesini alıp kaçardık. 2 saat sonra gelirdik, çıldırırlardı. Şu anda aklıma geldi.
0: Ya bu süs havuzları demişken benim gerçekten söylüyorum unutmayacağım hikayelerden birisi. Tam anlamıyla nerede geçtiğini bilmiyorum ama şimdi bu süs havuzlarında aynı zamanda biliyorsunuz ki elektrik tesisatı da var, ışıklandırma vesaire vesaire. Tehlikeli bir durum. Çocuklar çok sıcak olduğu için de denizde olmadığı için orada dolayısıyla bu süs havuzlarına girip duruyorlarmış. Ama tabii çocukların başına bir şey gelmesin diye de zabıta ara ara işte çocukları koşturuyor vesaire vesaire durumları oluyor. Sonra bakmışlar abi çocuk bu yani... Uğraşabilir misin? Uğraşamazsın. Demişler ki biz şöyle bir şey yapalım. Bu süs havuzunun içindeki bu suya mavi böyle bir boya atmışlar canım ciğerim. Artık ne boyası attılar bilmiyorum ama rengi mavi. Onu iyi biliyorum. Çocuklar anlar mı? Anlamaz tabii ki. Çocuklar yine gelmişler. Yine süs havuzuna girmişler. Yavrumu hakikaten söylüyorum. Bir fotoğrafları falan da vardı. Hiç unutmuyorum. Çocuklar abi bir çıktılar havuzdan. Hepsi mavi mavi. Hepsi mavi mavi. Yemin ediyorum bak. Bir hafta falan böyle çocuklar bildiğin abi şirinler gibi gezdi yani. Evet abi. Bakalım arkadaşlarımız ne yapmışlar, ne etmişler. Bakalım. Çok uzun olanlar var. Çok uzun olanlara çok fazla zaman ayıramıyoruz. Açık ve net söyleyeyim. Patlamış topun içerisine taş doldururduk abi. Sonra da kurban seçerdik. Evet ya. Vursana şuna bir penaltı çeksene falan derdik. Hafta sonu sabah erkenden kalkıp evdeki bütün sigara paketlerini boşaltıp uç ucuyla dizerek odadan odaya çift şeritli yol yapmıştım. Bu çok psikopatlık değilmiş ya. Kendince bir oyunmuş yani bu. Piknikte arı yüzünden... Bu sarı içecek diyelim biz, gazlı sarı içecek. İçememiştim. Ben de açtım şişeyi yere koydum. Arılar içine girdi. İstediğim sayıda ulaşınca ağzını kapatıp arıları zalimce çalkalayıp durdum. İçemediğim o içeceğin içinde boğuldular diyor. Allah affetsin. Hakikaten söylüyorum ya. Civcivler yüzsün diye suya atıp boğulduklarında alıp çöpe atmıştım abi. Aa. Bu nasıl bir hayvandır diyorum ama henüz 4-5 yaşındaydım diyor. Evet ya hani kızmayın diyor. Bu biraz masumane. Çocukların bisikletlerinin havasını indirip başka birisine suçu atıyorduk abi. Evet ya ne güzel bisikletlerimiz vardı değil mi? Vay be. Abi herkes sevgilisine havai fişek gösterisi yapardı. Ben de torpil alıp kızım balkondan patlattım. Ne yapayım? Paramın bir ona yetti. Eyvallah kurban oldum. İmkanlar oymuş abicim. Allah Allah. La kurban desene senin dinleyicilerle cehennemde buluşacağız. Hep beraber. Hakikaten söylüyorum ya. Abi çok psikopat çıktınız. Ben daha masumane şeyler bekliyordum ya. Ha? Tebeşiri kırıp ezdikten sonra tükürüğümüzle ıslatıp elimize kına yapardık. Yerde gezen böceklerin kanatlarını itinayla tutup sürpriz yumurtaların içinden çıkan sarı kutulara koyardım abi. Ara ara açıp hava almasını da sağlardım. Aferin vicdanlıymışsın. Suyunu vermek, yemek yedirmek, içirmek onlar yasak diyor. Tövbe yarabbim ya kuralları da var ya. Kuzenim tuvaletteyken kapıyı üstüne kilitlemiştim. İyi güzel.

0: hani karıncalar, arılar, ondan sonra cuma söyleyeyim. O tarz mesajları artık birbirine çok benzediği için es geçiyorum. Aralardan değişikleri seçmeye çalışıyorum. Duşa kabinin içine bir şişe kolonya döküp ateşe vermiştim abi. Oğlum niye? Niye işte? Ateş azalınca daha sonra kolonyayı döküp ateşi harladım ve en sonunda duşa kabinin... Yani velhasıl canını okumuş abi. Çocukken yapılan psikopatlıklar. Saçma sapan yerlere pusuya yatar. Anneannemi ve babaannemi korkuturdum. Öldürmeye çalışırdım. Allah Allah. Öldürmeye çalışmak. Korkutmak eyvallah da öldürmeye çalışmak ne ya? Kurbağaların içine şırıngayla su verip patlatıyorduk abi. Oğlum hakikaten çıldırmışsınız ya. Ha? Dördüncü katın balkon debilerinden bir bacağı dış tarafı atmak suretiyle yürümek. Bunu gören anneyi... Allah Allah. Sonrasında terlik yiyorduk abi diyor anneden. Evet, güdümlü anne terliği diye bir gerçeğimiz var biliyorsunuz. Tabii canım. Arkadaşımla birlikte 19. kattan aşağı yoldan geçenlerin kafasına çiş dolu poşet atmıştık abi. Abicim hakikaten ya siz nasıl bir dinleyicisiniz? Siz kimin dinleyicisisiniz? Sevgili dinleyenler ne oluyor ya? Kurban olduğum mola mı peki? Minicik bir mola, moladan sonra buradayım.
1: Arif abi, yürümeye dermanım yok, sen çağırsan koşarak gelirim ya.
2: Antalya'dayız. Okula gidiyoruz. Okula giderken sürekli sizi dinliyoruz. Çok güzel yayın yapıyorsunuz. Teşekkürler.
3: Ya sen süpersin. Süper süper süper süper.
1: Abi günaydın, iyi yayınlar. Hayatım boyunca üç şeyi çok seviyorum. Parayı, seni, bir de müziği Arif abi.

0: Sessiz dönmüyor işler.
1: Eyvallah becerim ciğerim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
0: Arif abim, insan sevgisini, hayvan sevgisini severek yaşamayı biz senden öğrendik. Cenab-ı Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seviyorum seni abi. Dualarımı her zaman ortak ediyorum. Öptüm abim.

0: Hadi bunu aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzda haberler haberler haberler. Ama mesajlar da mı var? Dur bakayım. Toprağa mantar gömdüm patlayan. Yerine çivi koydum. Arkadaş da bu çiviye vurunca diyor. Çak dedim sonrası malum. Evet ya. Mantarlar vardı. Atıyorduk böyle, hatırlıyor musunuz? Teşekkürler. Gençlik mesajlar gelmeye başladı bile. Bakayım bu nedir? Ses kaydımız var. Tıkla.
1: Arif'im, Adana'dayım. Uçurtma yapmışız. Kasnaklı diyoruz, bu kamışlardan falan yapılıyor. Neyse, benim uçurtmam çam ağacına takıldı. Çıktım çam ağacına, onu alacağım. Bizim mahallede Oktay abi var.
0: Ben şey diyecek sanırım. Çıktım çam ağacına, açtım bacaklarımı.
1: Oktay abi.
0: Dur dur, geri al geri al.
1: Çıktım çam ağacına, onu alacağım. Bizim mahallede Oktay abi var. Bir de Müzeyyen Hanım var. Tabii hiçbir akrabalığı yok bunların. Oktay abiyle Müzeyyen Hanım yatıyorlar. Yatakta gördüm. Bağırarak aşağı indim. Gittim direkt Oktay abinin hanımına. Senin dedim kocan dedim Müzeyyen ablagilin evine dedim. Çırılçıplak yatıyorlar dedim. Abi ondan sonra adam taşınmak zorunda kaldı.
0: Oğlum gerçekten gördüm ve gerçekten ispiyonladın mı? Kurban oldum. Vallahi söyleyeyim yani. Çocuktan al haberi dedikleri galiba işte böyle bir şey. Çocukken yapılan abuk subuk şeylerden bahsediyoruz. Psikopatlıklardan bahsediyoruz canım kardeşim. Artık hani toparlayalım çünkü iki günden beri bu konuyu işliyoruz. Oyuncak bebeğin kafasını meyve bıçağıyla kesmiştim abi. Allah Allah. Niye meyve bıçağı sorusuna ise yavaş yavaş zor zor olduğu için diyor. İyice psikopat mısın ya? İyice psikopat mısın yani? Dördüncü kattan kuma atlardık. Evet ya, bizim zamanımızın en güzel eğlencelerinden birisiydi abi. İnşaat yapılıyorsa kum gelirdi. Muhtemelen inşaatın ikinci katından, üçüncü katından o kuma atlardık. O kumları dağıtırdık, yayardık. Sonra inşaatçılar bize dikiltirdi. Malumunuz. Benim inşaatla ilgili sadece bu kadar anım var. Hiç küçükken topum inşaata kaçmadı, açık ve net yani. Buyur, dur bakayım. Plastik boruyu eritip karınca yuvasına damlatırdık abi. Ya şu karıncalar, gerçekten söylüyorum abi, ne çekmiş bizden ya? Ne bulursam ağzıma atmak. Annem sana... Toprak yiyorduk abi demiş ya. Çember oluşturup... Allah Allah. Oğlum bu ne cesaret ya? Ha? Yılanı yaktık abi diyordu. Oğlum yılana nasıl buldunuz? Nasıl sokuldunuz yılana ya? Ne diyorsun ya? Geçelim bakalım. Buyur abi, psikopatla bakar mısın? Gerçekten bak, bu bundan korkulur abi. Diyor ki kavga ettiğim abim yüzünden, abime çok kızdığım için diş fırçasını klozete daldırdım, tekrar yerine koydum. Abisine kızdığı için yaptığına bak ya. Nereden aklına geldi abi? Hakikaten söylüyorum ya. Kur'an kursuna gitmekten kurtulmak için caminin ikinci katından kendimi aşağı atmıştım abi. Ne yapıyorsun oğlum? Tövbe yarabbim ya. Şaka gibisiniz, gerçekten söylüyorum ya. Bazılarını gerçekten, hani ben kendim es geçiyorum. Çok psikopatça yani. Elektrik süpürgesinden korkan kardeşim, annem süpürgeyi çalıştırmaya başladığında ağlamasından keyif alıyordum abi.

aşık olmak demiş ya. Evet, çocukken aşık olmak psikopatlıktır. Doğru söylüyorsun ya. Bir keresinde kardeşimle birlikte ocakta solucan yakmıştık. Geçelim. Kertenkeleyle başlayan bir mesaj daha var. Geçelim. Bizim hiç oyuncağımız yoktu da bu sebepten dolayı mı böyle yapıyorduk abi? Hakikaten söylüyorum ya. Ha?

0: Annem duştayken dış kapıyı açık unutmak suretiyle evden kaçmıştım. Sonra dayak yemiştim abi. Eyvallah canım kardeşim. Cam şişeleri taşlara vurarak patlatmak en büyük zevkimdi abi. Evet ya, şişeleri kırıyorduk abi. Maalesef yapıyorduk yani. İlkokula kadar annemlerin dubleks evinin alt katını laboratuvar olarak kullandım. Karıncaları, örümcekleri toplayıp orada besliyordum abi. Bak bir tane besleyen çıkmış Allah'tan. Öldüren değil, bir tane besleyen çıktı içimizde. Yemin ediyorum ya. Bayramda aldığımı hiç unutmuyorum. Boncuklu silahla hırsız polis oyununda komşunun oğlunun kafasına sıkmıştım. Aferin. Salonda sandalyelerin altına pusu kurup kardeşimi boncuklu tabancayla vurmuştum abi. Bir dipnot. Ne malmışım zamanında diye gelen bir şey var ya. Ne malmışım de ya. Canım kardeşim, kurban olduklarımı artık hakikaten söylüyorum. Bu konuyu kapatalım. Mesaj yollayan bütün herkese de canı gönülden çok çok teşekkür edelim. Ne yapıyoruz? Birazdan biliyorsunuz böyle bir F5 yapacağız. Yazıyor yazıyor haberleri gelecek. İnşallah memlekette güzel şeyler vardır.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: 3 metrelik mangalı kurduk. Boş ver yayını. Gel burada yiyelim içelim Arif. Adamın dibisin dibi.
3: Arif abi, Akvader'in dernek başkanı olarak bütün üyelerimize, kulübünç operatörlerine Arif Güven Showtime'ı dinleyin dedik. Abi dinliyorlar ama şimdi de beni dinlemiyorlar. Ne yapacağız abi? Bu işe de bir çare bul.
2: Arif abi, ben Ordu Ünye'den iş makinesi operatörü Selçuk. Abicim seni çok seviyoruz, seni beğeniyle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin.
4: Herkes sıkış çiğner ama senin gibi patlatamaz Arif Güven.
5: Ayaz sana güzel be gülüm. Bütün acıları bir çekiyoruz, iyi yayınlar.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında. We'll be right back.

0: takipteyiz.
1: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
2: Arif Güven, Show'da.
3: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
4: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
5: Selam Arif Güven, Löbrugaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
6: Ben Merve.
7: Ben Cansu.
8: Ben Büşra.
9: Ben Aslı.
10: Ben Tuğçe.
11: Ben Şennur.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
0: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır
5: Radyo
4: bir
5: merhaba.
4: Künefe
5: reklamlar sona erdi.
4: Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg. Lezzetin orijinal.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
3: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah emanet ol.
4: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamünaleyküm Arif abi, Giresun Gürada'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
8: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
9: Selam, Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. Yayınlar olsun, yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum, enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.

0: geliyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yaptık bakalım, yazıyor. Soygun için girdi. Evet. Essentials haberi gençlik. Yani bir bomba vardır kesin yani. Soygun için girdi. Dayak yiyerek yakalandı diye. Ay yarabbim ya. Esenyurt'ta iki kişi telefon dükkanını soymak isterken sert kayaya çarptı. Soyguna gelen şahıslara iş yeri sahibinin saldırması üzerine panikleyip kaçan silahlı soygunculardan birisi, çevredeki vatandaşlar ve iş yeri sahibi tarafından uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. Dün akşamüstü saat 17 sıralarında Pınar Mahallesi mezarsın hani sokağa vermişler geçelim. Edinilen bilgiye göre telefon dükkanına giren bir şüpheli önce iş yeri sahibine müşteri gibi davranarak birkaç cep telefonunun özelliğini ve fiyatını sordu. İçeride de cep telefonlarının olduğunu öğrenen şüpheli dükkandan ayrıldı. Zanlı bir süre sonra arkadaşıyla birlikte tekrar iş yerine geldi. İddiaya göre zanlılar iş yeri sahibine direkt silah doğrultmuşlar. Dükkandaki cep telefonları ve paraları istediler. Dükkan sahibinin karşı koyması üzerine arbede yaşandı. Arbede sonrası kaçan iki şüpheliden birisi çevredekilerin yardımıyla yakalandı. Yakalanan şahsı darp eden esnaf ve vatandaşlar diye haber böyle gidiyor. Velhasıl haberin başlığı güzelmiş ama. Soygun için girdi, dayak yedi, yakalandı. Daha hani daha başka da rezillik kalmamış artık yani. Uy. Buyurun, bu da bir üç kağıt yöntemidir. Evet, üç kağıt yöntemi. Kiralık aracı müşteriye sattı, noter önünde haciz var diyerek kaçtı. Nedir hikaye? Antalya'da bir kişi kiralık aracın arkasına satılık yazarak müşteriye satmak için 132 bin TL'ye pazarlık yaptı. Müşteriye aracı devretmek üzere notere giden ve burada 72 bin TL'yi alan şahıs araçta haciz var diyerek noter önünden aynı araçla kaçtı. Ben bir şey anlamadım abicim ya. Allah Allah. Edinilen bilgiye göre kiralık araç firmasından kiralanan arabanın markasını vermişler. Geçelim, bu arabanın arkasına kiralık ama satılık yazılmış. Satılık ilanı yazan BK aracı müşteri olarak BA'ya 132 bin TL'ye pazarlık yaparak satmak için anlaştı. Bunun üzerine her iki kişi de aracın devir işlemleri için notere gittiler. Burada BA parasının 72 bin TL'sini ödedi. Bir süre sonra BK araçta haciz işlemi olduğunu belirterek aracı noterin önünden kaçırdı. Geçelim yavrum ya. Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı ki Twitter'da ben de takip ediyorum. 2-3 gün önce bununla ilgili bir paylaşım da yapmıştı zaten. Geçelim bunu ya. Çok sıkıldım ben hakikaten ya. Oy. Canım ciğerim bu kadar yazıyor yetsin mi abi? Ha. Yetsin. Olabiliyorsa finalde böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz. Artık böyle bir haberle final yapalım. Onunla veda edelim abi. Tıkla.
2: Selam Arif. Almanya'dan ben Murat. Almanya'da çekilmeyen yollar senin sayende çekiliyor. Her şey gönlünce olsun kardeşim.
3: Arif abi, bağımlılık yapıyorsun, seni dinlemeden duramıyorum. Çok sağ olasın abi. Sen olmadan olmaz.
4: Selamünaleyküm Arif abi. Gebze'den taksici Emrah ben.
3: Arif abi, Fenlik'ten Süleyman ben. İyi yayınlar, iyi ki varsın. Baş tacısın.
5: Arif abi, ben Lüleburgaz'dan Kemal. Ekmeksiz yaşarım ama sensiz yaşayamam abi.
6: Arif, çok şımartıyorlar seni be gülüm.
7: Askerden bir geldim, bir 80 boyum var. Gözümün de benden ışık çıkıyor, yok böyle.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün. Bol bol
2: gülün. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir. Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
3: Bazen gülmek her şeye herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
4: Bazen gülmek iyidir aslında ama genelde biz Türkler çok gülüyoruz. Hani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
5: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

yavrum, üzerime ince bir şeyler alıp geliyorum. Bu nasıl bir müziktir yemin ediyorum yani. Bu ekip herhalde beni yavaş yavaş böyle soyundurmaya mı çalışıyor, anlamadım ki ya. Canım kardeşim, kurban olduklarım, malumunuz bugün de yüzlük artık kuyruğuna geldik dediğimiz saatimize geldik. Her zaman olduğu gibi öncelikle bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Amaç belliydi, niyet belliydi. Bir parça da olsa üzerinizde tatlı böyle bir tebessüm bıraktırmaktı. Bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, hep söylüyorum, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Şimdi final olabiliyorsa böyle bir helal olsun, vay be baba insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Ama sadece istemekte kalıyoruz çünkü yine mi internetimizle alakalı bir sıkıntımız var yavrum? Yine mi gitti? En son aratıyordunuz, gitti. Ve siz helal olsun insanlık ölmemiş haberini da bu saate kadar beklettiniz mi? Harikasınız, ne diyeyim. Velhasıl evet abi, şu anda tıkla bakayım bir daha, geldi mi? Biz böyle şöyle bir şey yapalım bugün. Program başındayken malum söylediğimiz sloganlardan birisini finale yapıştıralım abi. Vallahi söylüyorum. Giderek böyle kötü giden şeyler varsa da size de moral olmuş olsun. Hep söylüyoruz, hani şu anlamda söylüyorum. Marifet dostlar hiç düşmemek değil. Her düştükten sonra bir an önce toparlanabilmekmiş. Bu sebepten dolayı diyoruz ya. Ey dünya, bir gün seni saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlatıktan içeriye. Olmaz mı? Bir dünya dert, keder, tasa, stres, ne var ne yok hepsini bıraktık kapıda. Ki dostlar, biz bunu gerçekten söylüyorum, adını dahi bilmediğimiz, yüzünü dahi görmediğimiz sizler için yapıyoruz. Nedir hikaye şimdi burada? Şunu söylemeye çalışıyorum. Kendiniz için ayırdığınız belli başlı zamanlara mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi, hiçbir şeyi sokmayın abi. Deyin dünya bir bekle. Kendiniz için ayırdığınız zamana dediğim gibi derdi, tasayı, kederi hiçbir şeyi sokmayın. Ama yok be oğlum Arif Güven. Vallahi bak, bu imkansız demeyin. Çünkü imkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de tabii ki de yapamaması. Diyorum her zaman olduğu gibi yine... Gelinle damadı ilk dans için piste davet eder. Ben öyle hissediyorum abi ya bu şarkılarla. Vallahi söylüyorum ya. Ve şu anda kendimi vallahi bak, eskiden abi her yerde vardı ya. Her yerde mutlaka bak, nasıl böyle bir Şahin Tepesi vardır. Eskiden de bütün düğün salonlarının isimleri genelde sarmaşıktı abi. Vallahi sarmaşıktı ya. Şu anda kendimi sarmaşık düğün salonunda hissediyorum yani. Biraz öyle hissediyorum. Bir de sağ olsunlar, stüdyoya kavunun koku sıkmışlar. Sanki şu anda Passat arabasının içinde yolculuk yapıyormuş gibi hissediyorum ya. Şu an hiç stüdyodaymışım gibi değil abi. Canım kardeşim, biz müsaadenizi isteyelim. Söylüyoruz, hayat diyoruz, yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, diğer tarafında güle güle yazar. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca mümkün olduğu kadar burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Keyif aldıysanız yarın yine seve seve keyifle yine burada sizleri bekliyoruz. O saate kadar hadi hoşça kalın. Hadi kurban olduklarım, kendinize iyi bakın. Bay bay.

Eskiden çok gibiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

aylar perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916.
5: Speed Catering.
4: Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes

0: Aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barmbek.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
10: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
11: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kuzey Alman

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbek.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
8: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Nordvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyor.

0: Peki başladık, hepinize iyi akşamlar. Hamburg'un saatleri 17.07'yi gösterirken Radyo Merhaba'da Speed Catering katkılarıyla kulaklarınızdayız ve gözlerinize hitap ediyoruz. Yani her ne kadar gözlere hitap edecek bir tipim olmasa da izleyen, dinleyen, akşamın bu saatinde bizlere mesaj yoluyla ulaşmak isteyenler için 0177 977 27 72 WhatsApp'tan bizlere yazabilirsiniz. Ama Radyo Merhaba TV'den de görüntülü bir şekilde izlerken TikTok'tan, Facebook'tan da görüntülü yorumlar yapabilirsiniz. İşte mesajlarımız gelmeye başladı. Hayırlı akşamlar diye gelmiş. Kimden gelmiş? Can Gerçek, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hasan Bülent Su, iyi akşamlar. Kısacık bir reklam arasına gidelim. Böyle bir çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Ondan sonra sohbet etmeye başlayacağız. Sohbete katılmak isteyenler 0177 977 27 72'den bize mesaj attığınızda isteyen konuşabilir, isteyen mesaj atabilir. Bugünkü konuğumuz, Hamburg'da yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi kiralık ev sorunu. Çoğu insan kiralık ev bulamıyoruz abi diye yazıyorsunuz. Bugün onun üstüne konuşacağız. Yaklaşık 45 dakika, 1 saat boyunca ama yetmez, doymadık. Gece yarısına kadar derseniz devam ederiz, sorun yok. Ama çoğunuz, biliyorum, erkekler evde yemekleri hazırladılar. Bulaşıkları da bir kenarda temizce yıkadılar. Sofraları kuruyorlar. Zaten ütüleri yaptınız değil mi erkekler? İşimiz bu bizim değil mi? Peki Hasan abicim, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Reklamların ardından buradayız. Kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra hiç durmadan konuşacağız. Ayrılmayın. Geliyorum. Peki. Mesajlara bakıyorum bir taraftan. Türkiye'den de takip edenler var.
1: Merhaba. Reklamlar. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan

0: 5151.
1: Mousburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mousburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Ama uzun reklam varmış diyenler. Hoş geldiniz. Yeni gelenler. Merhaba dostlar, nasılsınız? Güzel bir salı akşam olsun hepimiz için. Her şey yolunda inşallah. Peki Mehmet Topçu abimiz, merhaba. Esat Erverdi abimiz, merhaba. Murat Cömert, neredesin sen? Sen neredesin? Hoş geldin. Orhan Topel abicim, merhaba, iyi akşamlar. Şimdi çalıştınız değil mi? Ekmek parasını kazandınız. Rahat mıyız? Erkekler, rahat mıyız? Temizlik işleri de bitti inşallah. Şimdi Türkiye'de bir açıklama yapmışlar. Türkiye'nin en çok kazananlar listesini hazırlamışlar. Türkiye'de en çok para noterlikte varmış, biliyor musunuz? Noterseniz parayı kazanıyormuşsunuz. Ya yani bir noterin aylık ortalama kazancını belirtmişler. Ben inanmıyorum buna. Ben buna inanmıyorum. Siz inanabilirsiniz ama hiçbir noter bu kadar az bir paraya çalışmaz bir ay. Çalışmaz. İçinizde varsa yok kardeşim doğrudur ya gerçekten çalışıyordur diyen bir noter ayda 456 bin TL para kazanıyormuş ortalama. Ben ona inanmıyorum yani. O zaman niye noterlik yapıyor ki yani? Pilot, bildiğiniz pilot, yani bizim canımızı emanet edip bizi gökyüzünde uçuran, sevdiklerimize kavuşturan uçakların pilotları bir ayda 350 bin TL kazanıyorlarmış. Bilmem. Size soruyorum ya, bu okuduğum mesleklerin içinde gerçekten hakikaten ya bu olabilir ya da çok düşük söylemişler diyenleri duyar gibiyim. Şimdi yazılım mühendisleri, biliyorsunuz teknoloji çağında yaşıyoruz. Yazılım mühendisleri aylık 348 bin TL kazanırken avukatlar 264 bin TL kazanıyormuş. Abi hayatımızı, canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımız 230 bin TL kazanıyorlarmış. Okuyorsun yıllarca, mühendis oluyorsun, petrol mühendisi oluyorsun. Petrol mühendisi bir insanın aylık geliri ortalama 190 bin TL'ymiş. Buna inanan var mı? Yılmaz İster abicim, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sosyal medya hesaplarından takip edenler, yapacağınız tek şey paylaşım yaparsınız. Şu an diyor Willy Brandt Strasse'den eve doğru giderken sizi dinliyorum demiş Murat Cömert. Aman dikkatli ol. O bölgede radar çok. Sonra eyvah ben ne yaptım demeyesiniz. Ya bu arada bir şey soracağım. Benim de gözüme çarptı. Vallahi billahi. Yani bizden kaynaklı değil ha. Yanlış anlaşılma olmasın. Bizim yayınımızı Facebook üstünden izleyenler. Facebook size reklam gösteriyor bazılarınıza. Şu an ben de açmıştım cep telefonumda. Bu yakın çevredeki mekanların reklamını izlettiriyor. Ya beni izliyorsan diyor, Kazım'a bakacaksan diyor, önce diyor Facebook benim reklamımı da izleyeceksin diyor. Ya Kazım zaten yeterince reklam oynatıyor. Bir de sizle mi uğraşacağım deyin onlara. Peki Vahdet kardeşim, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İnşallah her şey yolundadır. Ha? Güzel mi? Hayat güzel. Sana güzel hayat. Geziyordur Vahdet bizim. O Hamburg'un gezgini yani. Hamburg'un gezgini. Akşam oldu, böyle oldu. Hadi bakalım. Orijin kebabın yemeği var mı bu akşam diyor. Yok, dün verdik, bugün yok efendim. Tam da üstüne iyi gitti ha, Elazığ şarkısı değil mi? He? Orijin kebapta yemek yemek isteyenler Munzburg Bahnhof'unda indiğinizde karşınızda göreceksiniz. Gidip güzelce ne steak döner yiyebilirsiniz Munzburg'da, orijin kebap. Selamımızı söyleyin. Çiçek hoş geldin. Şimdi Kiel'den selamlar demiş. Çiçek Kiel'den biz dinliyormuş. Teşekkür ederiz. Kiel'e de bizden selam olsun.
0: Sallandım indim aşağı. Baktım ki harput kavşağı.
4: Yapıştır gelsin. Vahdet paylaşım yap bakayım.
0: Baktım ki harput kavşağı.
4: Şimdi çoğu vatandaşımızın en büyük sorunlarından bir tanesi, ya kardeşim doğru düzgün kiralık ev bulamıyoruz diyenleri duyar gibiyim. Ama bu işin de yani buradan söylemek istemezdim de cılkını çıkardılar artık. Yani sosyal bir devlet diyoruz değil mi Almanya'yı, ama bir ev, kiralık ev bulmak istediğiniz zaman çılgına dönüyorsunuz. Aylarca, bazen senelerce bekleyenler var. Vallahi boşa bekliyorsunuz. Ben bugün bir şeyler duydum. Ben bugün bir şeylere şahit oldum. Yani ben inanamadım. Siz inanırsınız ya da inanmazsınız. Kardeşim, siyasetçiler, bu sorunu ya çözersiniz ya çözersiniz. Mafyanın eline düşmüş ya kiralık ev olayı. Adam diyor ki ben diyor sana diyor kiralık ev bulurum diyor, sorun değildi. Nasıl olacak, ben yazılmışım işte diyor arkadaşım, tamam mı? Ben kendim için demiyorum, benim evim var Allah'a çok şükür, kiralık evde aramıyorum şu an için. Ama diyormuş ki ben diyor sana diyor aradığın 3 odalı evi diyor ayarlarım diyor, kirası bu diyor, ama diyor bana diyor 2500 euro diyor çorba atacaksın diyor. Abi siz mafya mısınız ya? Hani ev sosyal ev bir de. Garip değil mi?
0: Harput kalesi, kardeş bura neresi? Dediler ki harput kalesi, yarimin evi.
4: Hakikaten üzücü ya.
0: İki son kavim.
4: Ya adamın ihtiyacı vardır. İki çocuğu vardır. İşte çalışıyordur ya da çalışmıyordur. Sosyal evi bence ihtiyacı olan insanların kullanması gerekirken. Alper'im hoş geldin kardeşim. Parayı veren düdüğü çalar Nasrettin Hoca'nın hikayesine dönmüş bu iş. Vallahi adam diyor ki sen diyor bana diyor 2500 euro verdiğin zaman diyor en ön sırada senin diye evin olacak diyor. Sen diyor anında diyor evi bulacaksın diyor. Alo siyasetçiler, uyumayın uyumayın. Osman Çetin, seni arayayım mı kardeşim benim? Bilgilendir bizi Osman'ım. Ben bavulumu topladım. Sende durum nasıl diyor Alper. Nereye gidiyorsun Alper? Almanya'yı mı terk ediyorsun? Abi bak, Türkler biz gezgin bir toplumuz. Biz her yere gideriz değil mi? Bizim için sorun yok o konuda. Ama biz burayı seviyoruz. Buraya emek veriyoruz ya. Ya abi AfD, biz AfD'yi kovarız ya. Sen ne diyorsun ya? AfD boş verin, onunla balon balon. 2500 iyi diyor, 6000 euro istiyorlar abi diyor. Ali Kaya arayalım, nasıl oluyor? Ya bu nasıl, hakikaten bana şey söyleyin ya. Hani nasıl oluyor bu ya? Bilgisi olan varsa ya da başına gelmiş olan varsa lütfen ya konuşalım ya. Biz konuşmazsak bu, kimse kusura bakmasın, mafyavari işler her zaman olur. Değil mi? O yüzden Ali'm merhaba.
5: Merhaba Kazım abi, iyi yayınlar. İyi
4: teşekkür ederim. Ya şimdi sen yazmışsın. Osman, seni de arayacağım kardeşim. Sen yazmışsın.
5: Osman evet. Kardeşimi de ara.
4: Beraber konuşalım mı? Yapabilir misin? Dinler misin?
5: Fark etmez beni.
4: Tamam, üçümüz bir arada konuşalım mı? Burası radyo. Olur merhaba abi, kardeş.
5: Üçlü,
4: burada
5: üçlü yapalım abi.
4: Tamam tamam. Osman'ı önce bulmam lazım ama WhatsApp'tan. Osman Çetin'i de buldum. Osman'ı da arayalım. Üçlü konuşalım abi ya. Allah Allah. Burası radyo merhaba. Ne zannediyorlar değil mi? Ali nasıl oluyor bu işler?
5: Abi inan et, Şimdi bunu sana yazma sebebim, ben 20 yıldır arıyorum.
4: Osman da geldi, bir dakika. Osman'a bir merhaba de.
5: Merhaba Osman kardeş.
4: Osman'ım, merhaba. Karşılıklı 3 kişi sohbet edeceğiz. Nedir bu kiralık evlerde bu mafya varı işler ya?
6: Valla açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben geçen sene izin öncesinde bende Drilling Shine'den tut aklına gelebilecek devletin 6 odalı eve geçebileceksin diye kağıdına kadar her şeyim vardı. Yenfet'te Rhinehouse buldum. Zaga'nın bu kağıt, bütün kağıtlar, her şeyi var. Kadına dedim ki böyle böyle bizim bu eve ihtiyacımız var. Bak benim çocuklarım var. Küçük çocuklarım var. Benim böyle böyle anlattığım durumları, her şeyi. Kadın gitti, iki çocuk aileye verdi. Karşılığında.
4: Allah.
6: Niçin dedim. Niçin verdiniz dedim. Orası sizi ilgilendirmez.
4: Ne demek ilgilendirmez?
6: Kadın. Ben o sonra bir tarafta dedim. Ne oldu dedim. 5000 euro vermiş.
4: Hadi ya.
6: Ya.
4: Abi bunu yapanların rüşvet aldığı kanıtlanmış olmuyor mu?
6: İşte, olmuyor işte.
4: Neden?
6: Diyor ki ben diyor, o diyor firmada çalışıyor diyor. Onun maaşı yeterli gördüm diyor. Onu daha uygun gördüm diyor. Başımız ağrımayacak diyor.
4: Allah.
6: Düşüncesinde.
4: Ha, bahane de hazır.
6: Tabii canım. Şimdi verdiği kişi de almış olduğu kişinin işte iş garantisi var diyor. Sanki bizim iş garantimiz
4: hiç.
6: Yok.
4: Allah Allah.
6: İşsiz güçsüz geziyormuşuz gibi tavırlar veriyorlar böyle.
4: He.
6: Biraz da yabancı şeyi de var tabii bu işin içinde.
4: He. Anladım.
6: Yani, ondan da kaynaklanıyor
4: diye. Sorun diyorsun yani, her yerden geliyor. Bir de yerden değil diyorsun.
5: Ya içeride adamları var ki Kazım abi.
6: Aynen.
5: Hani içeride adamları var. Dışarıdan adamlara diyor ya bize müşteri bulun. Siz de kazanın, biz de kazanalım. Mafya olmuş işte. Aynen dediğin gibi.
4: Peki biz
7: ya mafya demeyelim de. Mafya değil ama
5: yani ona yani ona geliyor.
7: Ya bir şey kurmuşlar yani böyle kendi işlerinde. Zaga kendi tezgah içinde böyle meisterları, house meisterları şeyler kendi içinde bir ekip kurmuş. General Sushaf kendi kimdi bir ekip kurmuş. Ama bir de bir şey söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Bunların içinde bir tane Türk mutlaka var.
4: Nasıl var? Ha bu bir tane Türk. Bu bir çete aslında o zaman. Kusura bakmayın tabii, ama belki. Aynen. Bu bir çete abi.
5: Aynen. Çete de diyebiliriz.
4: Evet.
7: Yani aynen, o ya, şekilde diyebiliriz.
5: Ben 20 yıldır arıyorum Kazım abi. Vallahi bilmiyorum. Ben bulamadım. En son aynı bu şekilde teklif ettik. Bakalım, bekliyorum. Aynı şekilde olduğum için benim başım.
4: Ne kadar istedi? Ali ne kadar istediler senden?
5: Vallahi abi 5-6 arası yani.
4: Ne diyorsun sen ya?
5: Abi, vallahi diyorum.
7: Benden isteyemiyorlar.
4: Senden Osman.
7: İstemiyorlar.
4: Senden.
7: Benden istemediler. Para isteyemediler. Çünkü benim 4 tane çocuğum ve bütün Drilling Shine her şeyim olduğu için.
4: He. Ama bakın ama vermiyor.
5: Drilling Shine çözüm değil ki abi. O çözüm değil.
7: Şöyle. O şekilde devlet destekli o. Drilling Shine o zaman. Benim ev küçük olduğu için. Çünkü benim evim 73 metrekare. Bende 4 tane çocuk var. Hep Allah bağışlasın hepimizin evlatlarını.
4: Evet, evet.
7: Bende 4 tane çocuk var ve 70 metrekarede oturuyorum.
5: Yine yetmez.
7: Problem orada bende.
5: Evet. Bende mesela de 2 var 55 metrekarede oturuyorum.
7: Ama benim küçük olan otizm. Problem orada.
4: Evet, engelli bir de çocuk var.
5: Evet.
7: Engelli bir çocuk varsa. Otizm küçük, yani 4 numara. Otizmli olduğu için ben %80 otizm şeyim, kağıdım ve her şeyim vermemize rağmen ev vermiyor de Zagası olsun, genel suçhafta olsun, diğer bir bölüm.
4: Peki Osman, yani. Osman, Ali, ikinize de soruyorum ayrı cevap. Abi hiçbir tanıdığınız bizim bu Türk siyasetçiler var ya, bunlara gidip bu durumu anlattınız mı?
7: Abi milletvekilleri buyur konuş, özür dilerim. Buyurun.
5: Zamanında evet. İsim vermeye gerek yok. Ben de tabii konuştum abi.
4: He.
5: Hatta dedi yani meclise de onu dile getirdim ama işte o kadar.
4: Evet.
5: Bayağı uğraştım yani ben. Dedim ya arkadaş buna bir çözüm yani. Tek bizim için değil. Bütün böyle Osman kardeş gibi ne bileyim bir sürü insan mağdur durumda. Yani adamın 4 çocuğu ya da 2 çocuğu var. Neyse bir çocuğu var Osman... ama 2 odalı evde.
4: Osman yani, kardeşimiz engelli bir çocuğum var diyor. Benim en yani ihtiyaç o, sırasına göre verilsin kardeşim.
5: %100 vermesi lazım. Yani ön sırayı almaları lazım. Ama evet, maalesef abi işte dediği gibi senin de çete kurmuşlar. Çeteler götürüyor. Yani mecbursun artık böyle bir şey ki ev bulmak için hani bunu vermeye insanı mecbur kılıyorlar yani. O dereceye gelmiş.
4: Hani o ne derler ya, kelime de bulamıyorum onun karşılığında. Çünkü maalesef.
5: Yani biz de bir şey diyemedik ya, o yüzden çete dedik ya da ne bileyim, artık adını sen koy abi ya, vallahi bak, bilmiyorum.
4: Zaten eninde sonunda seçimler olacak, seçimler geldiği zaman var ya. Bu siyasetçilere bunu da soralım. Gerçi sorsak ne olacak ki, adamlar seçim geçti her şeyi unutuyorlar.
7: Sorsan neler? Bak benim evde 4 oy var seçimlerde.
4: Evet.
7: Evimde 4 oy çıkacak. Evet. Ben hiçbirini bu sene, yani önümüzdeki seçimlerde atmayacağım.
4: Ama hiç o zaman işte öbür tarafa oy vermiş oluyorsun. Atmamakla oyunu öbür tarafı desin.
7: Atmayacağım derken gideceğim, hepsine karşı basacağım. Hepsine basacağım. Öyle sinirleniyorum. Öyle şey oluyorum artık, rahatsız oluyorum.
5: Evet.
7: Ben yani yazık, günah ya. Ben sizin radyoya katılıyorlar, diğer radyoya katılıyorlar, her şeye katılıyorlar. Evet. Ben kaç sefer aradım canlı yayında bağlantı, dedim ki böyle böyle problemler var, bunları çözmeniz lazım. Önceliği ailevi, aile çocuklu ailelere göre vermeniz lazım.
4: Tabii.
7: Ha kalkıp bu bana 1+1 ver demiyorum zaten sana.
4: Evet.
5: Bu sosyal evler hariç, yani özellikle privat evler zaten çok büyük kiralar, büyük meblağlar konuşuyor.
4: Hmm.
7: 2500 euro istiyor adam ya.
4: Ben bak mesela Roga diye TikTok'tan bir takipçi diyor ki, Zaga'nın diyor müdürü namuslu bir insan, yazın tüm yaşananları uğraşsın onlarla diyor. Abi nasıl uğraşacak? Hangi biriyle uğraşacak?
7: Hangi birini uğraşacak? Yani. Aynen. Kolay yani. Şey,
4: Alper mesela parayı veren düdüğü çalar durumuna düşürdüler diyor. Eskiden 500'dü diyor. Şimdi diyor ne zaman oldu bu 2500-3000 eurolar diyor.
7: 3000 euroya dönüp bakmıyor bile adam. Çünkü 4-5 kişi paylaştığı için bu işi.
4: He.
7: Yani tepeden başlıyor. Ta aşağıdaki bizim Türkiye kadar geliyor yani, anladın mı?
4: Ha, bizim stüdyon en altta zaten diyorsun.
7: Ha, en altta 500 alıyor kendine. He. Diğerlerine 1000-1000 öyle dağılıyor. Yani tek taraflı, tek bir şeyler değil yani. Tek birebir değil yani. Birebir olsa dediğin gibi 1000 lira versen adam kabul eder zaten. Ya ama ne gerek var ben 1000 lira vereyim?
4: Geçen
7: o yapması gereken prosedürü yapması gerekiyor, evet. Uygulaması gereken şey neyse onu yapacak. Herkes işini yapacak.
5: Yani ev bulmak için abi adamların istediği meblağı çıkartıp vermeye yani
4: kabul
5: hazır
4: edeceksin.
5: Olan bir sürü insan var. Bir sürü insan var ya Kazım abi. Vallahi. Yani durum çok kötü, bilmiyorum. Evet. Bu durumda gelen benim müşteriler geliyor. Abi ev var mı? Ev var. Kardeş ben kendime bile arıyorum yani, düşün artık.
4: Doğru söylüyorsun.
5: Yani.
4: Evet.
5: Yani ben kendime arıyorum. Ben kendime bulamam. Kelin ilacı olsa diyor başına sürermiş. O misali.
4: Evet.
5: Vallahi.
7: Aynen öyle.
4: Osman bize taş attı galiba Ali. Kelsiniz dedi.
7: Olsun. Ben memurum halinde.
5: Benimki de yavaş yavaş başladı. Kaldım
7: abi. Ama şu var. Evlenmeden önce kel değildim.
4: Evet. Serkan hoş geldin. Serkan babacığım. Ama bunun o zaman çözümü bulunamayacak mı sizce?
7: Çözümü çok zor. Yani
5: bence de zor. Yani bu kalabalık olduğu sürece zor iş. Çünkü ne kadar kalabalık o kadar ihtiyaç çok abi. Ne oluyor o zaman? Ev bulmak da zor oluyor. Ama bir sürü ev de yapılıyor. Ama yine de yetmiyor. Yetmiyor yani. Maalesef.
4: Şimdi bir taraftan Ali sana diyorlar ki Ali Usta lahmacunu 1 euro yap. Adam 1 euro yapma. 5 euro abi lahmacun. Ev satın alacağız. Madem satın almak lazım abi. Öbürkünce olmuyor.
5: Yani 1 euroya yapsak Ali Usta 50 cent olmaz mı derler.
4: He. Evet.
5: Bu da var Kazım abi.
4: Evet.
7: Evet, doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Ya. Bir de şu var, benim
5: öyle insanoğlu hep ölümü ister yani. İster de şimdi ister işte.
4: Esat abi de diyor ki bak. Yani belki bir yönde tamam ama zamanında diyor ev almadınız. Paraları Türkiye'ye gömdünüz. Dönmüyorsunuz da burada ev için sürün ya, sürünmüyoruz da. Ama
5: ya,
4: bu bizim madem o zaman desinler kardeşim Almanya sosyal devlet değil, ne halin varsa gör bas paraya, ama sosyal devletim diye geçiniyor Esat abi. Buna ne diyeceksin?
5: Ben kendime karşı konuşursam abi, Esat abi ben daha bundan 6 yıl önce kendime geldim. Eskilerden değilim ben abi. 6 yıl önce de faizler yükseldi. Tabii bundan 4 yıl önce falan, 3 yıl önce hazırdım ev almaya. Yalnız bu sefer faizler yükseldi. Biz ne yapalım Esat abi?
4: Evet.
5: Sen söyle baba. Şöyle biz de yapalım. Yani. Bu kadar eve alıyorsun yarım milyona, ödüyorsun 800 bin lira. Yanlış mıyım baba?
4: Evet.
5: Rahat ödüyorsun yani.
4: Şimdi Melek isimli bir dinleyicimiz yazmış. Kazım Bey diyor, bu sahtekarlık diyor, konut kooperatiflerinin içinde bile var diyor.
5: Doğrudur.
7: Ya doğru söylüyor.
5: Aynen. Her yere dadanmışlar abi. Kusura bakmasınlar. Her yerden.
4: Bunun önlemi alınmayacak o zaman abi. Pes mi edeceğiz
7: çok
4: yani?
7: Zor abi. Çok zor, çok
5: vallahi
7: zor.
5: Vallahi bence de zor. Ben 20 yıldır arıyorum Kazım abi. GVG Zagaya mı yazıldım? Onlara mı? Yani gidip maklere para mı vermedim? Makler dedi ben kardeşim bulamıyorum, al geri paranı. Oğlum. Bunları bile yaptılar bana.
4: Yani sen kazım, emlakçıya, adam. Emlakçıya da verdin. Ama
5: tabii canım dedim, al kardeşim yeter ki bana ev bul, sana daha da vereceğim. Hani yeter ki bana ev bul.
4: Mesela
5: ya.
4: Senin yok standartlarında abi. İstediğin ev kaç odalı bir ev istiyorsun?
5: Abi 3,5-4 oda istiyorum.
4: Evet.
5: Buyursun hodri meydan.
4: Kira ben ne kadar ödemek?
5: Hazırım yani.
4: Bütçende kira ne kadar mesela? 4
5: yani
4: oda dedin
5: abi
4: mi?
5: Yani abi şimdi 4 oda dedin mi tabii 2000'e doğru dayanır yani. Yapacak bir şey yok. 1500-2000 euro arası diyelim yani.
4: Hmm.
5: Yani hani bir de ben bu cepheyi seviyorum. Bu civarı Borkfelde,
4: evet.
5: İşte Hamekişe, Gavusavuz.
4: Hmm.
5: Bilişlet'te oturmak istemiyorum. Tabii ki insanlar şeyi de seçiyor. Yalnız, hani semti.
4: Tabii.
5: Semti. Yani,
4: şimdi semti mesela
5: çok önemli.
4: Bizim oradaki bir binada benim bildiğim bir ev var. Eşyalı veriyorlar. 2500 euro kirası. 3 oda.
5: Buyur abi.
4: 80 metre.
5: Adamın 3000 lira kirası varsa... Kazım abi 3000 lira adamın şeyi varsa aylığı nasıl ödeyecek bu adam? Hadi
4: onlar,
5: bana söyle
7: nasıl geçinecek?
5: Maaşı 3000 lira.
4: Evet.
5: Ya, bu da saçma bir... yükseliyor.
4: Ya. Ve her
5: tabii
4: geçen
5: benim evim de... ucuz bak. Ben çıkayım Kazım abi bu da var. Sözünü kestim kusura bakma.
4: Buyur.
5: 599 euro ödüyorum Kaltmiet'e.
4: Abi sen bedava
5: İki
4: oturuyorsun.
5: İki odalı Burgstrasse gibi yerde.
4: Oo.
5: Ben Burgstrasse çok güzel bir yer.
4: Evet.
5: Yani merkezi sayılır.
4: Evet.
5: U-Bahn altında, evet. Land veya hemen
4: evet. Her yere yürüyerek gidebilirsin.
5: Bus var. Evet. Her yer. Vallahi yürüyerek Steindam'a gittiğimi bilirim.
4: Hmm.
5: Geze geze parkın içinden dalıyorum. Hmm. Yani bir 20-25 dakika arası sürer. Yayan.
4: Hmm.
5: Bisikletle abi 7-8 dakikada.
4: Evet.
5: Ne bileyim trenle 5 dakikada.
4: Hmm.
5: Yani ulaşım tabii şey oldukça. Yani evimin mühiti çok güzel. İki odalı bir evdeyim.
4: Hmm.
5: Çok ucuz.
4: Hmm.
5: Ha insan hem çıkmak istemiyor.
4: Evet.
5: Çünkü çıktığın zaman bunun 3 katını ödeyeceksin.
4: Abi,
5: bu da var.
4: Yani 500-600 euroya ev, kiralık ev bulmak artık o sen
5: tabii,
4: zaten 20... bir loto tutturmuşsun.
5: Loto 23 ben... yıldır orada otururum. Çok güzel evim ama abi küçük şimdi. İki çocuğum var olmuyor.
4: Yani ben abi iki 20 çocuk yıldır... olmaz. Olmaz.
5: Olmaz. Yok abi.
4: Ayrı ayrı odası olması lazım.
5: Evet biz de istiyoruz ama kardeşim yok yani. Ben vermeyi de düşünmüyorum. Ha yedek diyelim ki ev aldım.
4: Hı.
5: Bu evi vermek istemiyorum. Neden? Oğlum büyüdü bu sefer.
4: Ha.
5: Bu da var.
4: Eyvah eyvah.
5: Yani eyvah yani.
4: Eyvah
5: eyvah. Ki ne eyvah.
7: Onlar düşünün. Onlar düşünecek durumumuz yok şu an.
5: Hatta kiraya vereceğim abi. Kiracının kiracısı.
4: Evet.
5: Yapacak bir şey yok Kazım abi. Bir sakal da bize atarlar artık. İşler böyle dönüyor abi. Ne yapalım?
4: Osman. Osman.
7: Buyur.
4: Ya bu hakikaten gülüyoruz ama ağlanacak halimize. Trajik
5: oluyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz.
4: Aynen.
5: Aynen.
7: Abi bak,
5: olaylar böyle işliyor abi. Yani
7: bak Vanspek tutuyorum, benim evim tam karşısında 150 tane daire yapıldı.
4: Evet.
7: Bu Hasselbrook Espanı'yla o aynısının tam ortasındayım ben.
4: He.
7: Rosberg'deyim ben.
4: He.
7: Ama 1+1, 1+1, 1+1, 1+1. Bugün şey vardı, Bezük termini vardı. Baktım hep üniversite öğrencisi.
4: He.
7: Bir tane aile yok. Bir tane aile yok.
4: Ama Almanya'nın en çok ne derler?
7: Ama
4: yalnız
7: neden?
4: Yaşayanlara Hamburg'da diyorlar.
7: Ama sebep niye biliyor musun?
4: Niye?
7: Şimdi girecek 1200 euroya.
4: Hı.
7: Bir yıl sonra çıkacak. Bir sonra geldi 1500 euro.
4: He.
7: Çünkü bir üniversite 2 yıl bitirip döndükten sonra 1500'e çıkacak. Ben dediği gibi ben 820-830 euro vaham veriyorum bu eve.
4: Evet.
7: Ben şu an çıkayım 1200-1300 euro.
4: Evet.
5: Aynen Osman kardeş. Ben de çıksam evimin kirası en kötü. Yani çıksın diye de dua ediyordur evin sahibi. 1000 eurodan aşağı vermez. Örnek. Böyle yükseliyor. Eski kiracı olduğun için olduğun için gene bir biraz şey ucuza uyguna oturabiliyorsun.
7: Ya, yani ki ben 5 yıla ben her 5 yıla bir evi komple badana boya yapıyorum. Yani ev sahibi bir şey demesin diye.
4: Yani
7: geldi.
5: Kazım abi sen bunu istiyorsan sana verelim.
4: Neyi?
5: Sen bul evi de sana verelim.
4: Vallahi ben abi, çok sevdiğim ya, birine ev arıyorum.
5: Yabancıya gideceğim de dosta gitsin.
4: Ya abi.
8: Sponsor oluruz sana.
5: Senin ihtiyacın yok zaten.
4: Yok. Biz...
5: Bari bizim ihtiyacımız var.
4: Bak geçenlerde yani böyle bir ihtiyacımız vardı. Çok sevdiğimiz birisine epey oldu böyle. Bir iki buçuk, üç ay falan oluyor işte. Abi yanıyoruz, yanıyoruz, ev arıyoruz. Yok sonra böyle bir sohbet arasında bir arkadaşa çıtlattık, bir Alman'ı. Ya dedi bizim bir arkadaş taşınacak dedi, onlara soralım dedi, direkt evi de devretsinler. Dedikleri gibi yapılınca hemen anında çok güzel, kirası da uygun, yerini söylemeyeyim. Yeri o kadar güzel ki yani diyeceksin abi ben hemen gelirim onun iki katını veririm. Bazen de işte böyle birbirimize destek, Osman'a ev lazımmış duyduğumuz zaman bir dakika hemen Osman'ı arayayım, işte Osman'ın çocuğu ihtiyacı var öncelikle ona, Ali'ye, böyle artık o zaman bu çareyi bulabileceğiz. He?
7: Aynen.
4: Başka türlü.
7: Ama bir şu var, dediğin gibi Ali'nin dediği gibi belirli sistemden dışarı çıkamıyor çünkü çocukların okulu da var, hepsi okula gidiyor.
5: O da önemli abi.
4: Evet,
5: çocuklar
4: evet.
5: Alışıyor bir sırada. Bir okula alışıyor. Yani, sen oraya alışıyorsun.
7: Okul alışması değil. Bir de şu var. Benim özel okula gittiği için.
4: Evet. O mecbur o oraya.
5: Seninki
4: evet.
5: Biraz daha ya. Önemli abi. Evet.
7: Farklı.
5: Doğru.
7: Yani, biraz daha farklı olduğu için yani.
5: Ben neyse Kazım abi sen bir düşün bizim işimizi.
7: Yani, vallahi ben buradayım. Olur ya sana bir telefon gelirse.
4: Ama
7: telefon gelir arayan olursa bize de.
5: Ne bileyim olur mu olur abi. Ha evet değil.
4: Hayır yani geçen de burada Hamburg'da çok tanınmış bir abimize şey yaptım. Söyledim.

0: Ya sen tamam Ali, senin yine yollarız. Senin bir
1: balık da ısmarlarız.
0: Ya senin bir ortamın var en azından ama çocuklar ne olacak? Düşünsene 18 işte yaşına abi, geldi. Çocuk ev bulamıyor. Abi, Osman'ın çocuğu engelli diyor. Ben mecbur onu diyor o okula göndermeliyim. Abi öncelik sırasında olması gerekmiyor mu ya? O hani mangalda kül bırakmayan vekiller, mangalda kül bırakmayan yöneticiler nerede ya?
2: Zaten şey bir seçim zamanı gelsin.
3: Seçim zamanı. Zaman.
2: Tek bir hepsine bağlanacağım. Hepsine bağlanacağım.
0: Bağlan tabii abi. Yani bu cidden çok büyük bir sorun ya. Üzücü bir ortam ya. İnsanlar ev bulamıyor. Çocuğumu ev vereceğim. Sonra da diyorlar ki niye bu gençler evlenmiyor? Niye bu gençler? Ya kardeşim önünü görmüyor ki çocuklar. Kiralık ev bulamıyor da.
1: Maalesef, vallahi bir tanıdık Kazım abi, bir tanıdık 3 odalı evde oturuyor. Tek başına oturuyor abi. Hem de sosyal evde oturuyor. Sıfır ev veriyorlar. Düşünebiliyor musun abi?
0: Abi nasıl oluyor bu ya?
1: Bu da var. Abi adam alttan işte aynen.
0: Şimdi mesela bak gibi. Yanlış anlaşılma olmasın. Kimse kötü yere çekmesin. O kadar çok insan tanıyorum ki yıllar önce gelmişler buraya. Sosyal eve girmişler. 3,5 odalı ev. Kim arıyordu 3,5? Ali sen mi arıyordun? Osman sen mi?
1: Ben arıyorum abi.
0: 3,5 odalık aynen. Evde oturuyor tamam mı? Sizin özellikle Ali'ye yakın bir yerde. Kocası ölmüş, çocuklar evlenmiş, ayrılmış. Tek başına teyzecim orada yaşıyor. Tamam mı? Kira da ucuz. Ne derler onun ismine? 400-500 eurodan 600'e yeni çıktı diye isyan ediyor. Ya bu tür insanlar bence sosyal evlerde direktman kardeşim senin 3,5 odalı evde ne işin var? Tek başına ne kalıyorsun. Seni alacaklar, onu değiştirmeleri gerekiyor böyle.
1: Aynen. Diyor. Şimdi zaten öyle bir şey düşündüm. Klein Anzeige'ye yapacağım. Tauschen Wohnung diye. İşte ben 2 odalı evde oturuyorum. Evimin kirası bu kadar. Gelin değiştirelim. Bana da 3,5-4 oda lazım. Bu çevrede varsa buyurun gelin evimize bakın. Biz sizin eve bakalım. Değil. Yani. Böyle de yapan var. Yani. Ama o şansa tabii. Ucuz olduğu için benim ev misal kabul eden çok olabilir.
2: Mesela ben
1: ne bileyim karı koca yaşıyor.
2: Ben şunu yani. Yaşadım. Zaga gittim dedim ki Zaga bana dedi ki 4 odalı eviniz varmış dedim. Onu görmek istiyoruz dedim. Sana da 4 oda küçük dedi. Biz sana 4 odayı veremeyiz. Sen 5 oda lazım en az sana dedi.
0: Ben 4'e razıyım kardeşim de.
2: Ama işi kabul etmiyor. Kabul etmiyor, vermiyor.
0: Bak bahane buluyor. İşte senin dediğin o çorba parasını alacaklardır o yüzden.
2: 5 odalı ya da 6 odaya geçmen gerekir diyor. Senin şeyinde öyle yazıyor diyor. Ya arkadaş ben 4'e de razıyım. 100 metrekare 4 oda olsun bana yeter.
1: Bir de evleri küçük abi. Hmm. Bu da var. Evet. Almanya'da, Hamburg'da bilmiyorum. Ya evler Ali, küçük kardeşim.
0: Sevgili Ali kardeşim bak. Efendim. Küçük olsun. Şimdi eskisi kadar büyük evlerde küçülsün, minimize olsun ama en azından her çocuğun kendi odası olsun.
1: Aynen ben razıyım aynen. Abi buyursunlar.
0: Hodri yeni meydan, evlenecek, yeni abi. Evlenecek çiftlerin 2,5 odası olsun ki adamlar yarın abi çocuğumuz olursa İleride. Ne yapacağız diye düşünmesinler.
1: Evet.
0: Abi her yere
1: biz 6 yıl başta rahattık Kazım abi. Sözünü kestim yine kusura bakma.
0: Estağfurullah yok buyur.
1: 6 yıl çocuk olmadı. Çok rahattık. 2 kişiydik abi. 2 odaydı. 10 numaraydı. Hı. Ama çocuklar geldi abi artık sığmamaya başladık. Yani ben yıllardan beri arıyorum. Yani diyorum ya 20 yıl oldu rahat abi GVG Zaga o bu trivat ne bileyim paralar teklif ettik işte maklerlere aracı koyduk. Bana da bir sürü insan geliyor bir sürü çevremiz var. Ama abi ev bulamıyoruz düşünebiliyor musun ya? Yani biri dese ki arkadaş ben çıkıyorum ya ben hemen yakasına yapışırım yani bu çevrede olsun. Uzaklara da gitmek istemiyorum dediği gibi Osman kardeşin. Yani bizim de bir ortamımız var, iş yerimiz burada, çocukların okulu burada, işi burada, aşı burada. 23 yıl olmuş. Yani bunlar önemli şeyler. Keşke böyle bir şey olsa da ben buradayım. Evet. Yine de sen düşün diyorum Kazım abi.
2: Niyeti bozdu.
0: Geçen bir sohbet arasında Kazım burada abi, ben, adama tatil, yani, rüşvet olarak tatil vermişler ya.
1: Kazım abi ya, Ahmet abi evet, istiyor bir saniye verebilir miyim?
0: Ver bakalım Ahmet abi merhaba. Bu arada bir Bekir abi hoş geldin, Semiha hoş geldin, Nagihan hoş geldin.
4: Merhaba. Bu arada Bekir abi hoş geldin.

0: Evet. Ahmet abi.
1: Abi selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Buyur abi.
2: Aleyküm selam.
1: Kazım abi. İstanbul'a iki bilet, Beşiktaş Fenerbahçe maçına iki bilet, İstanbul Boğaz'da ikimiz de balık, biz bu Alüstan'ın işini ikimiz hallederiz.
0: Abi cidden bu duruma gelmek üzücü bir şey Ahmet abi.
3: Ben de tane de davalanmak.
1: Ay sorma inan.
0: Ama şey. Ya gençlere üzülüyorum. Hadi biz en azından ufak tefek desek de bir yerde ama gençler ne yapıyorlar abi, çocuklar? Ben bir şeyi merak ediyorum. Evlenecek çocuğu olan var mı şu anda? Ya benim işte çocuğum evlenecek, biz küt diye gitti.
1: Bende var işte. Bende var.
0: Ne yapıyorsunuz ev durumunu?
1: Abi ne yaptım biliyor musun? Öyle bir şans oldu ki benim kızım iki odada kalıyordu kendi başına. Sonra kıza zaga nasıl olduysa, gerçi yıllardır hep şeyde çalışıyor, kitada çalışıyor benim kızım. Ha. Öğretmen olarak.
0: Evet.
1: Zaga tuttu bir ev verdi Yenfelt bölgesinde.
0: Okay.
1: Biz de ev sahibiyle aramız çok iyiydi. Bir yaşlı bayandı. Dedik ki ya kızım çıkacak ama bu evi dedik oğlumuza verir misin? İki oda. Dedi ben sizden yıllardır memnunum dedi. Neden olmasın dedi. Kızın kontratını oğlanın üstüne yıktı ev sahibi. Ha. Öyle kurtulduk abi.
0: Bak şansa bak. Siz loto tutturmuşsunuz.
1: Evet. Evet abi inan, biz de 7 senedir arıyorduk oğlan için, bir an önce hazırlık yapalım diye bulamıyorduk.
0: Semiha WhatsApp'a yaz, 0177 977 2772, seni de arayacağız. WhatsApp'a yaz lütfen.
1: Kazım abi. Hı. Kazım abi, sen bu Beşiktaş Fenerbahçe biletini, maçı İstanbul'da izlemeyi, Boğaz'da balığı düşün, ben Ali'yi veriyorum. Buyur.
0: Peki abi, teşekkür ederiz. Abi biz
2: Kazım abi efendim, üstüne Ali. De üstüne de abi iki tavuk bir horoz.
0: Selcan Çınar yazmış. Bak Selcan'ın da problemi var. Ev arıyor. Evet. Abi bana demiş, benim olsa vallahi bak. Benim olsa sevdiğim insanlar ev arıyorlar. Çocuğumuz evlenecek. İşte çocuğumla daracık yerde kalıyorum. Ya hakikaten bu çılgınca, manyakça bir şey ya. İnsanların siniri zıplıyor ya.
2: Aynen. Lot oynadım ya. Ben bu hafta lot oynadım. Çıkarsa ev yapacağım böyle 4-5 odalı. Hep böyle ihtiyacı olan aileli çocuklara vereceğim.
0: Hayır.
2: o kadar hırsım.
0: Hayır, yani şeye bakıyorsun. Böyle olduğu zaman abi gece kondu mu yapalım ya? Hayret. Valla bir gecede oturturuz evi. Hamburg'un tarlalarına görür belediye ondan sonra. Gelir yıkar, Türkiye bir şey olmaz.
2: Olsa, Türkiye gibi olsa abi. Gidiyor adam hemen gidiyor bir ormanda kenara yavaş yavaş teşkilatı kuruyor. İleride de ormancıyı şeye veriyor, mahkemeye veriyor hazine arazisini. Sonra da ormancıyla anlaşıyorlar. 3 kuruş para yediriyorlar. Adam orayı kendisine alıyor.
0: Evet.
2: Aynen.
0: Bak Önder Seyhan Türkiye'de diyor, benim çocuk diyor. Evlenecek seneye Mart'ta diyor.
2: Buyur. Ev arıyordur. Evet. Başlamıştır şimdiden aramaya.
0: Peki. Tabii ki. Osman, senin hattan alabilir efendim? Miyim? Senin kanalı hattan tabii. Alabilir miyim?
2: Tamam. Olur.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür gerekirse ediyorum. Bağla beni dersen ederim. Yine bağlarım.
2: Yok, tamam kardeşim. Başkaları da bağlansın. Biraz
0: eyvallah.
2: Onların
0: eyvallah. Eyvallah oğlum, kardeşim.
2: Teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Şimdi Osman'ı gönderdik. Önder Seyhan. Önder Seyhan arıyoruz şu an. O da bağlanırsa. Önder Bey, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
0: Nasılsınız?
4: Hayırlı. Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Bir oğlunuz var. Buldunuz siz evi. Ne yaptınız abi? Nasıl buldunuz ya?
4: Yaklaşık bir yıldır arıyorduk. Yani yoğun şekilde arıyorduk. Farklı Genos'un şaflara, Zaga'ya falan, privat da olsa dilekçeler falan verdik. En sonunda çocuklar, ben kefil oldum çocuklara. İkisi de üniversite öğrencisi olduğu için. Kefil olduktan sonra evi verdiler şükür.
0: Abi sen çok şanslıymışsın ya.
2: Vallahi şanslı.
4: Ama bir yıldır yoğun şekilde arıyoruz.
0: Abi adam yani. 20 yıldır arıyorum diye, hattın diğer ucunda Ali var.
4: Ama vallahi nasıl arıyor 20 yıldır yani, şimdi oturup da aramak var. Şimdi kimsenin günahını almak istemiyorum.
0: Bak şimdi ama Ali diyor ki çorba parası veriyorum gene yok diyor. Emlakçıya veriyorum gene yok diyor.
4: Ama o belli bir yerden çıkmak söyledim. İstemiyorsa
2: resmi
4: ondan
2: değil olabilir. Abi normal da yani ben insanlara da teklif ettim. Yani normal da söyledim. Dedim kardeşim ev bulun. Ya da değişelim şu bu. Yok abi benim şansıma mıdır nedir? Ev alayım dedim. Bu sefer faizleri yükseldi. İki arada bir derede kaldı. Böyle 20 yıl geçti gitti.
0: Vallahi.
2: Vallahi.
4: Ama siz gerekli yere şeye mesela bu ne diyorlar ona bölge geldi enfen olan yani Dringlikelçen gerekli evraklar.
2: Abi hepsini de aldık götürdük teslim ettik kimlere vermedik. Vallahi çoğu firmaya da teklif ettik. Yani Hanza evler olsun, privat evler olsun, evet. Zaga olsun. Zaga kaç yıl boy 10 yıl bir fil bana dedi ki sıran gelmedi. 10 yıl. Dedim lanet gelsin size artık gelmiyorum da gitmiyorum da.
0: Bu, yani bıktırdı diyorsun değil mi? Evet.
4: İlginç. Yani.
2: Yani benim şansıma mıdır?
0: Ne Önder abi? Ne yapalım? Bütün Hamburg toplanalım senin. Oğlan mı evleniyordu?
4: Yo benim kızım evlenecek.
0: Kızı evleniyor. Herkes abi takı merasiminde 200'er euro diyelim bir ev alalım o çocuklara. Senin kızlara ev alınca o evi de bu diğer arkadaşlara verelim.
4: İnşallah. Nasipse şey olacaklar inşallah. Mühendis.
0: İnşallah. Hakikaten yani bir an önce o kiracılık zor bir anlamda. Ay sonu çok çabuk geliyor. Bir bakın maaştan yani. Kesilmiş. Biliriz hepimiz kiracılığı. Ama Almanya'da bu ev sorunu cidden son yıllarda çıldırmış bir şekilde devam ediyor. Ben diyorum buraya bir siyasetçiyi davet ettiğimizde konuşmaya bile fırsat tanımayın. Devamlı onlara ne olacak biz ev bulamıyoruz siz yalan söylüyorsunuz diye. Devamlı olmaya ne
4: olacak bize. Ya işte ilk olanak olarak mültecilere hak tanıyorlar. ihtiyaçları olduğu için.
0: Bravo Önder.
4: Sıkıntılar var.
0: Önder bak bu konuda sana hak veriyorum. Yani... Ya yanlış anlaşılma olmasın. Biz demiyoruz ki ihtiyacı gelmiş buraya iltica etmiş insanları sokakta bırakın demiyoruz. Ama yıllarca buraya emek vermiş, yıllarca burada vergisini ödemiş insanlar çocuğuyla konteyner evlerde işte ya bir sürü insan tanıyoruz. İşte eşinden ayrılmış evet. Kadın hayımda kalıyor. Çocukla birlikte. Böyle bir şey olabilir mi ya?
4: Evet, evet.
2: Çağırdım abi.
0: Efendim Ali.
2: Pardon bir kere vermişlerdi 17-18 yıl önce. Onu da söyleyeyim. O da mümelmaz bekleydi. Şimdi şeyi de verdim. Yalnız kaynananın yanında olduğu için istemedim abi.
0: Sen de canım Allah Allah dedik. Sanki kaynanan sana ne yapacak?
2: O da iki odaydı ama. Ha, ama Zaga'nın evi.
0: Tamam. Senin aradığın iki oda değil ama sen iki oda aramıyorsun.
2: İşte yani. Bir de o var bir de Zaga'nın evi güzeldi. Hani belki Zaga'da olsan Zaga değiştirebilirdi.
0: Şimdi sana bir soru var olduğumuz. Ali şimdi hangi şirketin evinde kalıyor öğrenebilir miyiz yazmışlar. Ziya abi hoş
2: ben
0: geldin.
2: Ben privat abi privat diyorum ben. Ha,
0: privat evde kalıyormuş.
2: Evet.
0: Privat ev bulmak daha mı basit?
2: Privat daha basittir tabii ki. Yani Zaga vermiyor ki abi Zaga. Oo, ben çok uğraştım. Yok abi sıra gelmedi.
4: Privat
2: olsunlar ben buradayım abi. Evet. Benim mekanım belli Kazım abi.
0: Peki. Ali'm çok teşekkür ederim sana. Kapatıyorum
2: biz
0: seni.
2: Biz teşekkür ettik efendim.
0: Sağ olasın. Tamam. İyi akşamlar. Hayırlı
2: i̇yi
0: işler
2: yayınlar. İyi akşamlar baba.
0: Sağ olasın. Önder kardeşim var mı bir söylemek buyurun. İstediğin, eklemek istediğin?
4: Yok. Herkese hoşça kalın diyorum ben de o zaman. Sağ ol. Selamlar.
0: Memleket sağ olun, neresiydi bu arada? İlk,
4: teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
0: İlk defa mı katıldın sen yayınımıza?
4: Dün katıldım bir yarışmaya çekilişe kaybettim çıktım sabahtan.
0: Ya sen nasıl bilemezsin ya? Vallahi billahi.
4: Ya yeni olduğu için onun için bilemedim. Aslında ben de 20 yıldır araçla gidip geliyorum.
0: Senin için büyük bir ihtiyaçmış aslında değil mi? Kapıkule evet, kuzey kapısı kuzey desen kapısı olay bitecekti.
4: Lazımdı. Ben o anda şey yapamadım.
0: Olsun önümüzdeki günlerde gene veririz orijin kebaptan iki kişilik yemek. İnşallah sen kazanırsın.
4: Maksat muhabbetimiz
0: olsun. Tabii canım yani öyle. Ne olacak? Ben ısmarlayayım sana evet. Ne olacak yani? Allah.
4: Estağfurullah evet. Ben de ısmarlarım sıkıntı yok.
0: Tamam gel ısmarla. Şaka diyorum. Peki.
4: Olur değil mi? İyi olmasın. Ya. Kahve de ısmarlarız. Lahmacun da ısmarlasın.
0: Eyvallah kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
4: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Sağ olasın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kardeş bu

Privat evlerde istediğin gibi yok diyor. Cooper, daha senin vaktin var ya, bekle. Bu da saat 6'yı yaklaştı mı böyle yapıyor. Karnı acıktı. Vallahi billahi. Memo abi hoş geldin. Privat ev istediğin gibi yok mu? Yani privat evler de pahalı geliyor. İnsanların yani aylık kazandığı paraya baktığın zaman Allah yardımcın olsun. Yapacak bir şey yokmuş gibi geliyor bana. Çünkü seçimleri böyle yapıyoruz ya. Söylediğim zaman bana kızıyorlar. Ya siyasetçilere inanmayın diyorum. Hepsi kendi koltuğunun derdinde. Koltuğu kapan yapışıyor, bırakmak istemiyor. Böyle bir durumdayız yani. Nasıl olacak? Yani kim gelecek? Adamlar söz veriyor, güveniyorsun, tamam mı, siyasetçi? O diyorsun, bu adam düzgün diyorsun. Abi düzgün dediğin adam elinde patlıyor. Burada da aynısı, Türkiye'de de aynısı. Türkiye'de yıllar önce, bak bu anımı da anlatayım, vedalaşalım ondan sonra bugünlük. Staj yapmam gerekiyor. Radyo için işte diksiyon kursları alacağım. Radyo tekniğini öğreneceğim falan. Abi hangi radyo kanalına gitsek? Almıyorlar. Kapıdan içeriye almıyorlar. Kapıdan içeriye almıyorlar ya. Adam diyor ki yok kardeşim giremezsin. Kapının önünde bekçi var. Giremezsin diyor. Başvuru yapacaksın. Kabul ederlerse gelirsin. Sonra bir kardeşim, yani ismini vermeyeyim, bir belediye başkanıyla çok arasıyım. Başkan beni de çocukluğumdan tanıyor. Beni gördü belediyenin önünde. Tam onunla birlikte bir şeyler içerken. Başkana dedim ki, belediye başkanım, başkanım dedim ya, bu nasıl iştir ya, bir radyo kanalında staj yapayım. Niye oğlum dedi, sen radyocu mu olacaksın? Bakarım ben dedi. Abi bir telefona 1,5 saat önce beni kapıdan içeriye alınmayan radyo kanalının sonuna kadar açtı. Demek ki ya arkanda dayın olacak ya cebinde paran olacak. Bu kadar basit bu iş. Paran yoksa, dayın yoksa, bak yine halimize. Ali de diyor teklifi düşün diyor. Lahmacun gönder bana. Arkadaş hakikaten gülüyoruz ama ağlanacak halimize. Sevgili dostlar, bu akşamlık bizden bu kadar olsun. Sohbete katılan, sosyal medya hesabından yazanlar, WhatsApp'tan yazanlar, TikTok'tan yazanlar. Benim oğlan da 2,5 odalı ev arıyor diye yazmış. Claudia mı? Teolog Önder. Ha, biraz önceki Önder WhatsApp'tan yazan Önder miydi? O galiba. Resim ona benziyor. Teolog. Ne demek? Alper Selcan, çok teşekkür ederiz. Kalp atmışlar. 1-2-3-4 Bitirelim. Bugünlük böyle olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Antep'in hamamları son istek diyor. Var mı bizde Antep'in hamamları? Varsa çalarız abi, niye çalmıyorum ya vallahi. Vardır da şimdi dur bakayım. Antep'in hamamları mıydı? Bakalım. Yapalım ya, vallahi yapalım. Hiç sorun değil ya. Antep'in hamamları, dur.

Vay. Arkadaş dönüp dolaşıp spora niye getiriyorsun? Ya bırakın ya. Hele Türk sporunu konuş. Ya vallahi işimiz gücümüz mü kalmadı ya? Lütfen ya. Aman nereden bakarsam ne olursa olsun ya. Vallahi takmayın ya. Ya takmayın ya. Vallahi takmayın ya. Türk futbolu ne olacak ya? Sanki gideceğiz. Şimdi Perşembe günü Beşiktaş oynayacak. Galatasaray Fener oynayacak sonra. Avrupa'ya çıktık mı bir sesimiz çıkmıyor. Türkiye'de birbirimizi yiyoruz. Dün Diyarbakır'dan bana Diyarbakır spor forması geldi. Ahmet futbol takımının. Abi bugün sosyal medyada bir fotoğraf gördüm, üzüldüm. Abi bu kadar sporu cılkını çıkarmaya gerek yok ya. Göreceğiz pazar günü ne olacak. Ayıp ayıp kelimeler yazıyorsunuz. Ya biz dostluğumuzu kaybetmeyelim. Ne olur maçı kaybetsek ne olur? Kaybetmesek ne olur? Değil mi? Ama dostluğumuzu kaybedersek bir futbol topu yüzünden birbirine laf sokan birbirine. Ben mesela Galatasaraylı arkadaşlarla bazen böyle tatlı sert takışıyoruz. Diyorum ki abi Galatasaray benim ömrümde yaşadığım sürece her yıl şampiyon olsun. Hiç umurumda değil. Fenerbahçe şampiyon olsun. Ömrümün sonuna kadar Beşiktaş şampiyonluk görmesin. Hiç önemli değil ya. Biz şampiyon olsun diye mi bir futbol takımı taraftarıyız? Salı günü Merhaba'da genelde canlı yayın olmuyor diyor Esat abi. Canlı yayın neden olmuyor Esat abi? Yarın sabah da bir tekrar yayınımız olacak. Kerim'in küçük bir rahatsızlığı var ama Perşembe sabahından itibaren büyük ihtimal Can'la birlikte yapacağız. Cumartesi yine yayın olacak. Neyse boş verin, takmayın canlı yayınları ya. Alın size Antep'in hamamları. Hey hey Galatasaraylı Memo abi, senin isteğinle veda ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.

Sen de diyor ineli söylemler paylaşan paylaşın. Ben şakalaşıyorum. Benim şakam zoruna giden varsa özür dilerim ya. Ben sporun eğlence tarafındayım. Galatasaraylıların bana attıkları videoları bir göstersem Mesut abi Galatasaray formasını bir daha üstüne giymez. Gerek yok ya. Saygılar Esat abi, saygılar dinleyen izleyen herkes. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hadi nalas mı aldık?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
9: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: 0547-5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
9: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Rose Gül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
9: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: telefona bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Seni öyle çok sevdim.

ağacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.